Bursa Radyo F.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Reklam. Radyo S.
9: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken... Ha, genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
10: Mahmut'la

07.12 saatler. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Ve bu sabahta Namit'in ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla çarşamba sabahını paylaşacağız sizlerle. Haftanın ortası. Haftanın sevdiğimiz günlerinden birindeyiz. Enerjimizin yüksek olduğu günlerinden birindeyiz. Yavaş yavaş hafta sonu artık kendini ufukta göstermeye başladı. Planlar kuruluyordur. Umuyoruz planlarınızı ertelemenizi gerektirecek negatif olaylara karşı karşıya kalmazsınız. Temennimiz bu yönde. Dışarıda güzel bir hava ve sıcaklık bakımından yine güzel bir gün olacak. Hatta bu hafta böyle geçecek diyebiliriz. Hafta sonuna doğru sıcaklık biraz daha artacak. Bu detayları da verelim ki planlarınızı ona göre yapın. Ha bu arada meteorolojiden bir fikir değişikliği olur, ben karışmam. Ben şu an gördüğümü söylüyorum. Yarın onlar der ki cumartesi yağmur gelecek. Yapacak bir şey yok yani. Buyurun, 2 saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533 155 4000. 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

0: Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı.
1: El ayak çekilince gel anlarsın görünce, sen mi bana ben mi sana.
0: Efendim bakınız, yapay zeka yapay zeka, artık her gün yeni bir gelişme çıkıyor karşımıza. Biz de bahsetmeden geçemiyoruz tabii ki, güncel bir konu sonuçta. Yapay zekaya karşı sıra dışı hamle denmiş efendim. Meloni'yi biliyorsunuz değil mi? İtalya Başbakanı. Ünlüdür. Dünya takdir eder, takip eder. Efendim İtalya Başbakanı Meloni kendi sesini marka yapıyor demiş. Oluyor mu öyle marka yapınca, yani kullanmayacaklar mı yapay zekada sesi? Ki bence mesela sesten ziyade görüntü. Ses tamam yani. Ki Meloni'nin daha önce bu görüntüden dolayı başına birkaç bir şey gelmişti diye hatırlıyorum. Sanki yapay zeka görüntüsüyle daha böyle, evet daha böyle müstehcen bir durum veya kendisi mi yapmıştı tam bilmiyorum. Bir şeye tepki göstermek için vardı yani böyle bir şey. Kendi paylaşımı vardı. Yapay zeka kaynaklı sahte ses ve klonlama tehditlerine karşı önlem alan İtalya Başbakanı Meloni, sesini Avrupa Birliği genelinde resmi marka olarak tescil ettirmek için harekete geçirdi. Tamam mı? Yani bunu yapsa ne olacak ki? Mesela yaptın, sesini tescil ettirdin, marka olarak tescil ettirdin. Bu bir Meloni ürünüdür gibi. Bundan sonra kullanmayacaklar mı? Çatır çatır kullanacaklar bu sesi. Zaten bak mesela ses klonlamadan korkuyorlar siyasiler. Evet doğru, başlarına olmadık şeyler gelebilir. Ki biz bu konuda daha tecrübeliyiz biliyorsunuz. Çokça dinlemişliğimiz var. Ama şimdi mesela bunu markalattırdın. Eyvallah, kabul. Peki kullanmayacaklar mesela yapay zekaya sesi attığın zaman, bu sesi işte bu metni bu ses söylemiş gibi, konuşmuş gibi yap dediğin zaman şey mi diyor? Aa, bu markalanmış ses. Abi üzgünüm, biz baktık lisanslanmış, sahibinden onay alman gerekiyor mu diyecek. Gelişen yapay zeka teknolojisiyle birlikte artan deepfake tehdidi dünya liderlerini hukuki boyutta yeni güvenlik arayışlarına itiyor. İtalya Başbakanı Meloni kimlik hırsızlığına ve izinsiz ses klonlama teknolojisine karşı önlem almak amacıyla dikkat çeken bir adım attı. İtalyan lider "Ben Giorgia Meloni'yim" dediği 4 saniyelik bir ses kaydını tescillemek üzere EOIPO'ya başvurdu. Başvurunun onaylanması halinde bu hamlenin siyaset dünyasında yapay zekaya karşı atılmış en somut hukuki adımlardan biri olması bekleniyor. Şu an inceleme aşamasında olan başvuru, indirilebilir multimedya materyalleri, siyasi organizasyonlar ve kültürel etkinlikler gibi çeşitli kategorileri kapsıyor. Meloni'nin attığı bu adım, sesinin doğal özellikleri üzerinde genel bir telif hakkı kurmaktan ziyade sesini bir marka olarak koruma altına almayı hedefliyor. Ablam sen yine al. Alma demiyoruz ama yani bu kurtarmaz ki mevzuyu. Bunlar yine sesi kullanacaklar, sosyal medyada yayacaklar. Ondan sonra bir daha şey, sen şey mi diyeceksin yani? Bu benim sesim değil, senin sese benziyor. Benim sesi biz markalattık. Patentini aldım. Orijinali bu bak. Tescil işlemi yapay zeka sistemlerinin Meloni'nin sesini kopyalamasını otomatik olarak engellemeyecek diyor. İşte bak, ben iki saattir ben ne anlatmaya çalışıyorum burada? Arkadaş sakalımız da var yani. Ancak diyor, bu ses markasının izinsiz bir şekilde ticari veya yanıltıcı durumlarda kullanılmasına karşı İtalyan lidere güçlü bir hukuki itiraz hakkı tanıyacak denmiş. Vallahi sen itiraz et, yine etme değil. Ama böyle sesi tescil etmeden de itiraz edebilirsin yine de, ama sen yine hani tescil ettir, yine itiraz et, fark etmez. Onlar yine çatır çatır kullanacak. Kullandıkları zaman yani sesle beraber görüntü de kullanacaklar. Oho, neler yapıyorlar. Bu başvuru ses klonlama teknolojisinin hızla geliştiği ve herkes tarafından erişilebilir hale geldiği kritik bir dönemde geldi. Artık tanınmış kişilerin televizyon programları, mitingler ve podcastlerdeki temiz ses kayıtları, sentetik konuşmalar üreten yapay zeka sistemlerini eğitmek için fazlasıyla yeterli oluyor denmiş. Yani maalesef öyle. Hani senden mesela bak ne demişti bu başvuruda? Ben Giorgia Meloni'yim. Bak sadece bu kadar. 4 saniyelik bir ses kaydı. Bu ses kaydını al, otur, yapay zekada kitap okut. Kitap seslendir yani, sıfır hatayla. Bak ilk başlarda mesela şeydi. Hani yapay zeka olduğu çok çabuk belli oluyordu. Çünkü daha kötü bir seslendirme falan oluyordu yapay zekada yapılan. Ama artık bu iş değişti, bu iş gelişti. Hani ben Meloni'yim demesi yeterli. Artık ondan sonra okut kitap mı okutuyorsun, farklı bir sohbet içeriği mi hazırlıyorsun onun sesi üzerinden. Yani istediğini yapabiliyorsun. Ses yine masum klank mı? Bir fotoğrafta neler yapılabilir gerisini sen düşün artık yani. O yüzden hep söylüyoruz artık internette gördüğünüz şey mesela klasiktir, görmediğim şeye inanmam denir mesela, onu geç artık, o devir kapandı, temas etmediğim şeye inanmam diyeceksin. Yani birisi bir şey mi söyledi, kafanda soru işaretim var, o kişi karşında olmalı ki gerçek olup olmadığını anlayasın. Yoksa böyle videolarmış, video incelemeler falan filan. Onlar artık çözmek bile bir profesyonellik gerektiren bir durum haline geldi yani. 7.25 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Çarşamba sabahını paylaşıyoruz. Senan günaydın, kolay gelsin, sen de hoş geldin demiş. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Böyle böyle program sonuna kadar. Hoş geldin beş gitti sohbetiyle. Derya kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese günaydın demiş. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Bir adet Sefo ve Demet Akalın dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.

vay vay. Efendim, bakınız. damat kaçtı efendim. Düğün günü hem de. Hem de Türkiye'de. Düğün günü evlilikten korkuyorum deyip kaçtı. Yargıtay'dan emsal karar. Zorla evlendirin bunu. Kolluk kuvvetlerinin desteğiyle nikahlandırılmak üzere. Abi çok ayıp ama artık ya. Neymiş peki sebebi neymiş? İstanbul'da evlenmek için gün alan çiftin düğünü damadın son anda evlilikten korkuyorum yapamayacağım sözleriyle iptal oldu. Kına gecesinde yaşanan altın tartışmasının ardından düğün günü evlenmekten vazgeçen erkek hakkında Yargıtay dikkat çeken karar verdi. Yargıtay'dan dikkat çeken karar çıktı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi erkeğin bu davranışının kadının kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmederek manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi. Ama bak orada bir şey de var. Bir gün önce kınada, yani kına gecesinde, bir gün önce demeyeyim, kına gecesinde yaşanan altın tartışmasının ardından diyor. Belki orada şey de olabilir, adam hani arkadaş ben acaba yanlış bir hamle mi yapıyorum? Hani altın tartışması, bu zaten düğünlerde altın tartışması arkadaş nefret bir şeydir yani. Eğer böyle bir tartışma içindeyseniz bence kaçın oradan. Tamam, sonrasında manevi tazminat ödeyebilirsiniz ama yani sonrasını düşünün. Hani böyle bir çevreyle bir ömür aile kalacaksınız. Çevreden kastım hani eşiniz değil, hani eşinizin akrabaları vesaire falan filan. Böyle enteresan şeyler oluyor. Bir ya mesaj göndermişti bir kayınvalide, geline mesaj göndermişti, altınları da getiriver diye ya. Bunu gördük yani. Kahvaltıya çağırdı kızım, işte günaydın, işte baban kahvaltıya bekliyor. İşte, nedir o, çocuğa da işte oğluna da haber var falan, altınları da getiriverin diye. Ya bu nasıl bir borcum, borçlar var biliyorsun falan filan demiş yani. Neyse geçelim onu. Bu zor bir durum yani. Hakikaten zor bir durum böyle bir şey. İstanbul'da evlenme kararı alan çift. Yapılacak düğün için hazırlıklara başladı. Düğünden bir gün önce düzenlenen kına gecesinde ise erkeğin eline de altın konulması konusunda taraflar arasında tartışma çıktı. Abi külçe altın değil o. Külçe değil. Külçe değil. Ne oluyor kınada mesela? Nasıl bir altın takılıyor? Tam altındır, ne bileyim yarım altındır, çeyrek altındır, cumhuriyet altındır. Bundan dolayı kavga mı çıktı ya? Ertesi gün kız tarafı düğün hazırlıklarıyla uğraşırken damat evlilikten vazgeçtiğini telefonla bildirdi. Ya ben kusura bakmayın deyip, bak erkek ben evlilikten korkuyorum yapamayacağım diyerek düğüne gelmeyeceğini söyledi. Vallahi ben gelmeyeceğim, siz gidin. Yok abi ben benlik bir şey değil o. Kova burcu mu acaba bu? Nişanın bozulmasının ardından erkek tarafı tazminat ve hediyelerin iadesi için dava açtı. Oo, çarşı pazar karışıyor. Kadınsa karşı tarafa dava açarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi ziynet eşyalarının bir bölümünün iadesine karar verdi. Ancak tarafların manevi tazminat taleplerini reddetti. Kararın ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Orada verilen kararın ardından taraflar bu kez Yargıtay'a başvurdu. Hala anlaşamadılar. Lan ne kadar altın vardı? Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi erkek tarafının temiz itirazlarının tamamını reddetti. Kadının manevi tazminat talebini ise yeniden değerlendirdi. Yargıtay Türk Medeni Kanunu'nun 121. maddesine göre nişanın bozulması nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat isteyebileceğini hatırlattı. Bak öyle kafana göre nişan bozamıyorsun yani. Hani bak bu zaten çok ekstrem bir durum da, ekstrem bir durum da. Hani normaldir öyle, hani ben hadi bakalım sıkıldım nişan. Kararda nişanın bozulmasının taraflarda üzüntü oluşturmasının tek başına manevi tazminat için yeterli olmadığı belirtildi. Ancak olayın koşullarına göre kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde tazminata hükmedilebileceği vurgulandı. Yani evet, hani düğünden bir gün önce de ben bırakıyorum demek de bunun bak yapılan masrafı var bir. İkincisi nedir yani, bütün eş dost sülale düğünü bekliyor. Bir gün kalmış, hani onlara haber vermek bile zuldür artık o dakikada. Düşünün, kötü bir şey yani. Biz düğünü iptal ettik, o damat vazgeçti ya.
Nasıl yani? He. Evlilik ona göre değilmiş, korkuyormuş. Daire erkeğin ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım şeklindeki söylemlerinin kadının kişilik haklarını ihlal ettiği sonucuna vardı. Nişanı haksız şekilde bozan tarafın erkek olduğunu belirten Yargıtay, kadın lehine hakkaniyete uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğine karar verdi demiş. Pekala. Yani öyle paldır küldür, hadi ben boyacı küpü mü bu ya? Canım sıkıldı evleniyorum, canım sıkıldı ya ben bu işten vazgeçiyorum, bu olmayacak böyle diye. Ne güzel dünya. Ama burada tabii bu şey altın meselesi bence orada baya baya bir ortalığı karıştırmış yani. Bak gelin ve damada bırakılmadığı için, hani aileler bu duruma müdahale ettiği için görüyorsunuz kurulacak olan bir yuva bile bozulabiliyor. Ha şey diyebilirsiniz ya arkadaş, o yuvadan da ne hayır gelirdi diyebilirsiniz, tamam kabul. Ama belki kimse karışmasa mesela gayet mutlu olacaklardı. İşte bu dıştan fazla müdahale olduğu zaman, hele bir de böyle maddi anlamda, bize ver o altınlar bizim, yok bizim, hayır bizim. Bu şey kutu başında nöbet tutuyorlar ya. Hal böyle olunca yani insan yani bozmasa bile nikah falan keyfini bozuyor yani. 7.34 saatler Radyo Este. Günaydın Mahmut Bey, saygılarımla demiş Aynur. Günaydın, hoş geldin. Yusuf günaydın, sıra meşelerde trafik kilitli, ne yapacağız diyor abi, aç radyoyu. Şimdi bak hani bir dakika dur, şuradan açayım bir dakika diye ben de bakayım. Evet sıra meşeler. Hatta şöyle, Merinos'tan başlıyor trafik yoğunluğu. Şimdi genel duruma bakmayacağım daha. Genel durum çünkü yavaş yavaş oluyor biliyorsunuz. Ama şu an sıra meşeler Bursa'nın en yoğun noktası. Sıra meşeler nereye kadar gidiyor biliyor musun bu yoğunluk? Acemleri geçene kadar gidiyor yani, öyle söyleyeyim sana. Şimdi burada mesela muhtemelen Acemler istikametindesin. Şimdi karşı taraf olsa, karşı yönde olsa böyle kaçış noktaları falan, hani oradan kükürt diye dal falan filan bir şeyler yaparız. Ne bileyim oradan işte çekirgeye çık, altı parmağa git gibi bir şeyler söyleyebiliriz ama yapabileceğin hiçbir şey yok. Hani sıra meşeler Acemler istikametindeysen ve trafik yoğunsa ve kaldıysan yapabileceğin hiçbir şey yok abi. Kaderine mahkum şekilde sevgili Yusuf. Abi bak güzel şarkılar var. Bak şimdi Aşkındır Yengi çalacağım şöyle. Mis. Damat tam karar vermiş diyor. Türkiye'de bu ekonomi ile evliliği çok zordur demiş. O ayrı bir perde. Hani belki ha onu düşünmüş olup da böyle bir erkenden bir arkadaş. Bak fon mon olayları var. Hani gitmeden bu işi... bir ihtimal. Emir günaydın üstad, uzun zamandır seni radyolarda arıyordum, şükür buldum ben Emir demiş, hoş geldin. Yurt dışında yayın yapıyorduk efendim, sosyal medyadan takip edenler biliyorlardı gerçi de. Biraz böyle Avrupa'daki kardeşlerimizi, yok konunun maddiyatla alakası asla. Buradayız, günaydın, hoş geldin. Çevre yolu, millet villaları kilitli, kaza sebebiyle demiş Salih. Çevre yolu, bir dakika bakalım o tarafa doğru. Yolda olanlar arkadaşlar, bu arada evet göremediğim yerlerde hep onu söylüyorum. Sizler varsınız. Vereceğiniz bilgiler bizim için değerli değil.

0: alalım diyelim ve efendim 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız, yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Mini minnacık, küçücük, şuncacık bir aramız var. Devam edeceğiz, ayrılmayın.
1: Bursa Radyo S.

Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal

0: yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Boş oturma çalış dedi. Hizmet eyle ona.
2: Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Reklam.
6: Radyo S.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Zinet Salih yeniden radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, uçakta akıl almaz olay denmiş. Genelde uçaklarda kavga çıkıyor biliyorsunuz son zamanlarda. Hatta bu tartışmadan dolayı en son İsrail uçağı kaçırıldı diye dünya bir ayağa kalktı. İki pilot kavga etmiş. O 7000 ne işte bilmem kaç koduna basıyor bir tanesi. Uçak tehlike altında diye. Diğeri de el yükseltiyor. Diğer kodu tıklıyor. Uçak kaçırıldı diye. Bir herkes şöyle bir şaşırmış, ne oluyor diye. Bir şey, pilotlar birbirine girmiş. Bu biraz daha farklı efendim. Bir kadın yolcu soyunmuş. Ablam ne yaptın ya? Amerika'da Baltimore Miami seferini yapan American Airlines uçağında bir yolcu, bir kadın yolcunun uçuş esnasında kıyafetlerini çıkararak müstehcen hareketlerde bulunduğu öne sürüldü. Evet. Polisin çağrıldığı olayda havadayken çağrılmamıştır muhtemelen. Kadın yaşananları hatırlamadığını savunurken soruşturmayı yok artık FBI'nin devraldığı öğrendi. Abi FBI ne alaka? Biz bir bakalım, bir bakalım. Bir bakalım. Aç bakayım şu görüntüleri. FBI konuyu inceliyor. Abi ne alaka? Kadının belli psikolojik sorunu var. Bu normal bir insanın yapacağı bir şey değil bu. Ondan sonra böyle bir eylem. Gerçi yani eylem de dedi. Yani ne bileyim, üstünü çıkartmış yani. Hani eylem, evet, sonuçta eylemdir. Ondan sonra birkaç da müstehcen hareket yapmış. Az çok tahmin ediyoruz ne olduğunu. Bu yani. FBI'lik bir mevzu değil bu o kadar. Kadın ondan sonra zaten hatırlamıyorum diyor. Belki kullandığı ilacın etkisi olabilir. Olabilir. Olay Amerika'nın Baltimore kentinden Miami'ye giden efendim uçakta meydana geldi. İddiaya göre uçuş sırasında Katie Inzer isimli kadın yolcunun müstehcen hareketlerde bulunduğu öne sürüldü. Habere göre kadının öndeki koltukta oturan erkek yolcu arkadan sesler gelmesi üzerine uyarıda bulunmak istedi. Arkasını dönen yolcu kadının kıyafetlerinin bir bölümünü çıkardığını öne sürdü. Sonra erkek yolcunun durumu kabin ekibine bildirmesinin ardından uçuş görevlileri kadın yolcunun yanına gitti. Muhtemelen erkek yolcunun da partneri yanında, ben sana söyleyeyim bak. Artık eşi falan orada, yengenin yanında. Ya böyle şey mi olur ya? Kim bu uçağın şeyleri? Çıkartmış üstünü ya. Ondan dolayı şey şikayet ediyordur yani. Çünkü baksa bir türlü. Görmezden gelse bir türlü. Artık yan tarafta bir tehlike çanları çalmaya başladı. Bakamaz yenge. Hiçbir şey olmamış gibi davranamaz yenge. Görevliler kadından hareketlerine son vermesini ve kıyafetlerini yeniden giymesini istediği belirtti. Kadın yolcu da uyarı üzerine kıyafetlerini giydi. Aa özür dilerim deyip çıkartmışım mı ben bunları ya? Onu da mı çıkartmışım? Hiç böyle bir şey yapmazdım. Uçağın Miami Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından polis ekipleri kadının ifadesini aldı. Uçuşun yaklaşık 2 saat geciktiğini ve bu esnada içki içtiğini söyleyen kadın yolcu, alkolün etkisi, uçuş esnasında uyuduğunu ve yaşanan olayları hatırlamadığını iddia etti. Ablam tam olarak uyumamışsın. Hani uyur uyanık hal diyebiliriz buna yani. Hani beyin ne rüya aleminde ne gerçek hayatta. Polisin soruşturma başlattığı olayın FBI tarafından devralındığı bildirildi denmiş. Yani hani tamam FBI, siz önce kendi verilerinize bakın ey FBI. Sen kimsin ya? Gittiniz önce verileri çaldırdınız. Artık bütün sizin kimlik bilgilerini falan herkes biliyor dünyada. Siz önce onunla uğraşın. Bırakın bu olay normal bir şey yani, nedir? Bak belli ilaç kullanıyor, artı yanında alkol de var. Bilinçsizce yapılmış bir hareketi yani. Tamam, cezası var mıdır? Elbette cezası vardır. Cezasından kastım öncelikle uçuşu riskli hale getiriyorsun. Bunun da cezası verilir yani bu. O kadar derine gitmeye gerek yok yani. Hadi, tamam, bunlar da şey belli canı. Biz bakalım. Belli pek fazla iş güç yok. İş çıkartıyorlar kendilerine.
7.52 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda. Bak Senan diyor ki belki ateş bastı kadını canım, Allah Allah demiş. Yani evet, yüksek hararetten de, yani onu bilemem ama çevredekileri... Yani özellikle o şikayet eden abimizi bayağı bir ateş bastığı belli. Konuya kayıtsız kalamamış. Seçil Mahmut Bey, bu haberleri nereden buluyorsunuz ya diyor. Vallahi dünyanın konuştuğu şeyler efendim. Peki bir adet Serdar Ortaç dinleyelim şimdi artık. Ekim ayı. Vay arkadaş, Ekim bile geldi. Eylül bak dedik, sonbahar dedik, öyle dedik, böyle dedik. Ne bileyim işte, sararan yapraklar, sarı sarımtırak fotoğraflar falan sosyal medyayı bastı. Eylül de geçti, Ekim vay arkadaş. Şimdi konumuzla alakası yok. Şimdi şarkı yaz günü. Serdar Ortaç dinleyelim. Böyle bir yaza saygı duruşu eşliğinde. Ardından devam edelim.

0: Serdar Ortaç yaz günü radyonuzdaydı. Efendim biraz canınızı sıkacak bir haberim var. Özellikle şöyle işe gidiyorsunuz, çalışıyorsunuz, harıl harıl çalışıyorsunuz. Ve tabii ki hani alınan ücretler az çok belli. Çok mutlu olunmuyor bu konuda. Haklısınız. O yüzdendir işte biraz canınızı sıkacak bir haber. Siz bu şekilde bak paraları koca gün koşuyorsunuz, çalışıyorsunuz, ediyorsunuz. Ama bazıları yattığı yerden 700 bin lira kazanıyor efendim. Bu arada cidden yattığı yerden. Hani böyle şey değil, hani gidip böyle o çalışmadan falan akşama kadar çay kahve içeyim onu yapayım bunu değil efendim, bu bildiğin yattığı yerden para kazanıyor. 90 dakika mışıl mışıl uyudu, 700 bin lira kazandı. Vallahi helal olsun. Nereye CV'yi nereye gönderiyoruz? Ha bu bir etkinlikmiş bak. Uykusuzluk oranı en yüksek ülkelerden biri olan Japonya'da ilginç bir etkinlik düzenlendi. Abi bu Japonlar ne yapıyor Allah aşkına koca gün? Tamam çok çalışkansınız eyvallah, saygımız var. Hatta zekisiniz, ona da saygımız var. Japon yapmış diyoruz, Japonlar yapar abi diyoruz. Da bak ilişki yaşayamıyorsun. Devlet sana sırf birileriyle tanışasın, ne bileyim hani evlenesin diye, çoluğa çocuğa karışasın diye uygulama yaptı Japon devleti. Devlet destekli. Ayrılamıyorsun. Programda bahsetmiştik. Ayrılmak için şirketler kuruluyor. Ayrılık teklifleri için. Uyuyamıyorsun. Abi nedir sizin bu hayattan çektiğiniz ya? Onlarca kişi en hızlı ve en derin uykuya dalabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girdi. 90 dakika süren yarışmanın galibi ise Suimi takma adını kullanan bir kadın oldu. Mışıl mışıl uyuyarak rakiplerini geride bırakan kadın yaklaşık 700 bin liralık büyük ödülü kazandı. Vallahi helal olsun. 700 bin lira bak az buz değil. Nereden kazandı bu parayı? Yarışmadan. Vay zor olmalı böyle şey. Neydi bu bizim farklı adalara madalara gidiyorlar ya. Survivor gibi falan mıydı? Yo nasıldı? Uyudum. Nasıl yani? Bildiğin uyudum. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yatak üreticisi Koala Sleep Japan şirketi tarafından dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirildi. Yarışmada onlarca katılımcı en hızlı ve en kaliteli şekilde uyuyabilmek amacıyla kendileri için hazırlanan rahat yataklara uzandı. Ben şimdi yatsam uyurum orada. Yani böyle bir imkanım varsa bak ödül de istemeyebilirim ha. Efendim habere göre kendilerini usta uyku yarışmacıları olarak adlandıran katılımcılar loş bir odada uyuyarak büyük ödül için kıyasıya yarıştı. Kıyasıya uyudu diyelim abi, yarıştı demeyelim. Hani rekabet mekabet, o sırada mesela sen uyuyorsun ya diğer rakiplerinin ne yaptığından haberin yok mesela. Onlar da uyuyor. Zaten diğer rakiplerinin ne yaptığından haberin varsa muhtemelen sen uyuyamadığın için eleniyorsun. Kafalarına hassas uyku takip cihazları yerleştirilen yarışmacılara en kaliteli uykuya ulaşabilmeleri için 90 dakika süre verildi. Yarışma sırasında bazı katılımcılar yanlarında getirdiği oyuncak peluş ayıcıklara sarılarak uyumaya çalışırken kimi de kulaklıklarını takıp müzik eşliğinde uyumaya çalıştı. Abi ben ses olmayacak bana ya. Bak ses ve ışık olmayacak mesela. Gece lambası falan hiç sevmem. Karanlık olacak abi. Jüri üyeleri kazananı belirlerken yarışmacıların ne kadar sürede uykuya daldığını ve uykunun derinlik kalitesini dijital cihazlarla tespit etti. Muhtemelen şu an bu haberi dinlerken aranızda esniyenler vardır. Onu da tahmin ediyorum. Uyumayın efendim. Size böyle bir ödül yok. Kıyasıya geçen uyuma yarışmasında 2 milyon yenlik büyük ödülü Suimi takma adını kullanan kadın kazandı. Yani işte yaklaşık 700 bin liralık bir ödül. Ödülü kazandıktan sonra parayla ne yapacağını anlatan Suimi, yalnız yaşamak istiyorum, parayı taşınma masrafları için kullanırım herhalde. Abi 700 bin lira da tamam çok bir para değil ama çok az bir para da değil ha. Bir de prenses yatağı gibi bir yatak istiyorum, hak ettin. Sanırım o yataktan alacağım açıklamasında bulundu. Bence firma o yatağı bu yarışmacı hediye etmeli. Hem reklamın daha böyle katmerlisi olmuş olur diye düşünüyorum. Evet, dünyanın en az uyuyan ülkesi Japonya demiş mesela. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün Verilerine göre Japon halkı günde ortalama 7 saat 24 dakika uyuyor. İyiymiş 7 saat. Oğlum bizde bu adamlar uyumuyor falan dedik ama ben o kadar uyumuyorum be gün içi, hafta içi. Bu istatistik OECD üyesi ülkeler arasındaki en düşük uyku süresi ortalaması olarak öne çıkıyor. Uzmanlar uzun çalışma saatlerini, yorucu işe gidiş sürelerini ve hareketli gece hayatını bu tablonun temel nedenleri arasında gösteriyor. Bunların gece hayatı var mı? Hani o kadar çalışmaktan gece hayatına vakit ayırabiliyorlarsa helal olsun. Çünkü hani az önce söyledik yani bunlar pek böyle ilişki milişki kuramadığı için devlet bunları çeviriyor. Hadi abicim bir bak bu kız tam sana göre abi. Oradaki uygulamadan bildirim geliyor mesela. Bunlar böyle zor yaşıyorlar yani. 08.02 saatler Radyo Este. Efendim yeni saate merhaba diyoruz. Şimdi şöyle bir reklam arasına gideceğiz. Ondan sonra yok ya da şimdi bakalım isterseniz bir yollara ne alemde. Hemen öyle gideriz. Evet doğru doğru. Şimdi göçmen konutları itibariyle şehir merkezi istikametinde yoğunluk başlıyor. Görükle kavşağa çıkışına kadar bu yoğunluk devam ediyor. Sonrasında üniversite kavşağına kadar yoğun akıcı. Devamında durum iyi. Nereye kadar iyi? Küçük sanayiyi falan geçiyorsunuz. Ataevler metroyu geçiyorsunuz. Sonra yoğunluk başlıyor sevgili dinleyenler şehir merkezi istikametinde. Nilüfer metroyu geçene kadar trafik yoğun. Sonrası biraz normale dönüyor. Acemler girişte yine biraz zahmet yaşıyorsunuz şehir merkezi yönünde. Paşa çiftliği civarı yoğun. Hatta Paşa Çiftliği ile beraber yoğunluk artıyor. Devamında nereye kadar? Kültür Park, Merinos, hatta Kent Meydanı'na kadar bu yoğunluk devam ediyor. Kent Meydanı'ndan sonra yoğun akıcı ilerliyorsunuz diyebiliriz. Şimdi gelelim buradan karşı yöne. Merinos'la beraber trafik yoğunluğu başlıyor. Sıra beşilerde olan var mı efendim şu an aranızda? Selam olsun onlara. Merinos'ta trafik yoğunluğu başlıyor ve artarak devam ediyor. Nereye kadar? Acemlere kadar. Acemlerde de bitmiyor. Hani bir süre böyle bittiğini sanıyorsun bitmiyor efendim. İzmir istikametinde yoğunluk devam ediyor yine. Nereye kadar? Ataevler metroyu falan geçiyorsun. Hemen hemen küçük sanayiye kadar trafik yoğun. Öyle söyleyebiliriz sevgili dinleyenler. Mudanya yoluna baktığımızda ise oradaki manzara nasıl? Efendim çok kötü değil. Yani biraz şaşırdım hatta. Şehir merkezi istikametinde İhsaniye metroya varmadan önce trafik yoğunluğu birden başlıyor. Devamında zaten acemleri falan anlatmıştık. Burada yoğunluk yaşıyorsunuz. Karşı yönde ise Ata Bulvarı'nı geçtikten sonra Koruparka yaklaşırken bir yoğunluk var. Devamında durum iyi. Geçit kavşağına kadar geçit kavşağı civarında da yine trafik yoğunluğu sizleri bekliyor diyelim. Ve yeni saatte programa katılabilirsiniz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazdığınız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir aramız var devam edeceğiz ayrılmayın.
1: Bursa Radio Est.

0: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
3: Reklam.
4: Radyo S.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tınay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuz hep Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, telefon ve bilgisayar başındakiler dikkatlenmiş. Yani hepimize diyor. Şimdi bilgisayar başı tam belki herkesin işi bilgisayarla olmayabilir. Kabul eyvallah, ama telefon hepimizin hayatında. Ve şu an bile pek çoğunuzun elinde. Bunu biliyoruz. Farkında olmadan nefesinizi tutuyor olabilirsiniz demiş. Ne oldu ki? Gününüzün ne kadarını bir ekrana bakarak geçiriyorsunuz? Vallahi büyük bir bölümü. Şimdi genelde sorulduğu zaman şey, ya çok bakmıyorum ben falan deniyor ama yalan o. Günümüzün büyük bir bölümü telefon karşısında geçiyor. Reels kaydırırken vız vız vız vız vız, yukarı aşağı yukarı aşağı. Şu da artık çok romantik bir cümle oldu. Bilgisayar başında bir e-postayı yanıtlamaya çalışırken. İlla ki plaza dünyasına bir giriş yapacağız abi, bırak. Akıllı telefonunuzda bildirimleri kaydırırken ya da zorlu bir işle uğraşırken farkında olmadan nefesinizi tuttuğunuz oluyor mu demiş. Yani çok heyecanlı bir şeysi böyle, olmuyor be yine de. Eğer cevabınız evetse demiş, yalnız değilsiniz diyor. Modern çağın gizli ama son derece yaygın bir problemiyle karşı karşıya olabilirsiniz diyor. Bak, ekran apnesi, hayda. Şu telefonların, tabletlerin bir tane faydalı bir şey yok mu ya? İletişim kurma dışında. Ekran apnesi, kişinin bilgisayar, telefon veya tablet gibi dijital cihazları kullanırken farkında olmadan nefesini tutması, sığ nefes alıp vermesi ya da nefes ritminin düzensizleşmesi durumudur. Artık ne izliyorsam orada. Abi biz şimdi kedi videolarında ben niye nefesimi tutayım ya? Geçmişte yapılan araştırmalarla literatüre giren bu durum günümüzde dijital ekranların hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte hemen her yaştan insanı etkileyen genel bir sağlık tehdidine dönüşü diyor. Hayda. Gece uykuda yaşanan uyku apnesine benzer şekilde ekran apnesinde de vücut yeterli oksijeni alamaz. Ancak uyku apnesinden farklı olarak ekran apnesi tam bir odaklanma veya uyarılma anında tamamen uyanıkken gerçekleşir diyor. Haberim bile yok bak buna senin. Neden ekrana bakarken nefesimizi tutuyoruz demiş. Bu durumun temelinde insan beyninin tehditlere veya yoğun uyarılara karşı verdiği biyolojik tepkiler yatar diyor. Savaş ya da kaç tepkisi demiş. Abi telefona bakarken niye... Ha, hararetli bir mesajlaşma varsa belki. Beyin ekran karşısından gelen yoğun bilgi akışını beklenmedik bir e-postayı veya hızlı bir mesajı hafif bir tehdit veya stres kaynağı olarak algılar diyor. Olmadık saatte bir mesaj gelirse evet. Evde oturuyorsun, bırak elektronik postayı falan, telefon masada ve WhatsApp bildirim sesi geldi. Evet, o bir stres yaratır o gece. Aşırı odaklanma demiş, tamam. Duruş bozukluğu diyor, ekran karşısında kambur oturmak ve çeneyi öne doğru uzatmak diyaframın rahat hareket etmesini engeller. Fiziksel kısıtlanma akciğerlerin tam kapasiteyle çalışmasını zorlaştırıyor. Bak, bunların hepsi hem normalde vücuda zarar, bir de bak nefes alamıyorsun. Tamam, ekran apnesinin zararlarından bahsetmiş. Kronik stres ve anksiyete zaten hayatımızın artık vazgeçilmesi. Zihinsel yorgunluk ve beyin sisi demiş mesela. Kalp damar sistemi üzerinde yük diyor. Maalesef böyle etkileri var. Ekran apnesiyle nasıl başa çıkabilirsiniz? Fazla ekrana bakmadan tabii. Bak, farkındalık geliştirin diyor. Nefes al yazan küçük bir not. O kadar unutuyorsanız zaten ölmüşsündür ki. Diyafram nefes alın demiş. Duruşunuzu düzenleyin ve düzenli mola verin diyor efendim. Ekran apnesine yakalanmamak için. Hadi bunlar hep günümüz teknolojisinin bize kazandırmış olduğu rahatsızlıklar. Bak, duruş bozukluğu vesaire hepsi var yani hayatımızda. Ve böyle de devam edecek. Hep söylüyoruz. Biz yeni bir modele doğru evriliyoruz artık insanoğlu görünüş anlamında. Biz bunu tabii ki görmeyeceğiz ama bizden sonraki nesiller bu teknoloji bu şekilde geliştikçe artık daha böyle bir kamburumsu, asibesi yok, böyle olacak. Yeni bir insan modeline doğru gidecek. Biz aslında baktığımız zaman Allah'tan görmeyeceğiz yani o dönemi. Görmemek bence sanki daha iyi gibi geliyor. 8-18 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Çarşamba sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın ortası, haftanın sevdiğimiz günlerinden bir tanesi. Yavaş yavaş hafta sonu kendini ufukta göstermeye başladı. Planlar da kuruluyordur. Umuyoruz planlarınızı ertelemenizi gerektirecek negatif olaylarla karşı karşıya kalmazsınız diyelim. Ve Özer günaydın demiş, günaydın, hoş geldin. Mahmut Bey, bu okullardaki olaylarla alakalı düşünceleriniz nelerdir diyor. Benim çocuğum Ova Akça'da Anadolu Lisesi'nde okuyor. Orada bir güvenlik bile yok demiş.
Yani üzücü. Öncelikle ilk söyleyebileceğim şey bu, üzücü. Çok üzücü. Biz bunu geçen seneden beri esasında televizyonda da sık sık konuştuk işin uzmanlarıyla. Sosyologtan tut psikologlarla hepsiyle konuştuk bu konuyu. Ama çok derin bir konu. Yani biz biraz yüzeysel bakıyoruz olaya. Evet, kızıyoruz. Nedir işte, hani eylemi gerçekleştirene nefret kusuyoruz. Çok doğru. Fakat iş çok daha derin. Hani şey deniyor işte, bunların ailesi ne yapıyor, ilgilenmiyor mu falan filan diye, ama bu bir seferberlik halinde tüm aileler tarafından yapılması gereken bir şey. Yani çocuk bir defa şunu unutmamak gerekiyor. Büyükten bir şey görmeden yapmaz. Kendi başına bilmez onu. Bir şeyler görüyor. Veya bir tepki veriyor evinde. Bu tepkinin anlaşılmasını bekliyor, anlaşılmıyor. Çok fazla sebebi var bunun. Hani bu işin akran zorbalığı kısmı var zaten, biliyorsunuz. Toplum tarafından zorbalığa uğrayabiliyor, çevresi tarafından zorbalığa uğrayabiliyor. Tabii ki bunların hiçbiri bu kızgınlığımızı gidermiyor, ama eğer bu sorunu çözmek istiyorsak, bu sorunun çözümü, net söyleyeyim ben sana, içimden gelen bu, sadece okula güvenlik koymakla olmaz. Tabii ki bir tedbirdir, olması gereken bir şeydir. Ki zaten bununla ilgili devlet de çeşitli kurallar çıkardı. Yani ben güvenlik olması gerekiyor diye biliyorum tüm okullarda, bir zorunluluk olarak biliyorum. Ama sadece güvenlikle bitmez. Hani diğer taraf, çünkü yapacağım dediği zaman maalesef, bak dün yine bir çocuğumuz hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde birisi elinde tüfekle gezerek yolda okula doğru gitti, ateş etti. Bunları maalesef görüyoruz, ama bunu sadece ceza vermekle, yani o anki olayın peşinde koşturmakla çözemeyiz. Bu işin derinine inilmesi gerekiyor herkes tarafından, ama yoksa maalesef bir nesil zora giriyor. Hani çocuk ne yapıyor, ne ediyor, kimlerle görüşüyor, bilgisayar başında ne yapıyor, telefon başında ne yapıyor, hangi oyunları oynuyor ve bu oyunları nasıl oynuyor? Bu oyunlarda kimlerle iletişim halinde? Çok fazla etken var, çok fazla. Yani hakikaten bir seferberlik halinde ancak çözülebilir bu. Hani sadece suçluyu bulup ona ceza vermek bu işi çözmez. Sadece o olay için bir ceza verilmiş olur ve maalesef yine pek çok can yanmış olur zaten. Bak, tabii ki burada ailelere çok iş düşüyor, ama hiç kimse bu konuda ön yargılı değil. Mesela ailelerin en büyük hatasını ben sana söyleyeyim. Çocuğuna bir şey konduramıyor oluşu. Şu şey cümlesi var ya, benim çocuğum yapmaz diye. Bak, bu çok tehlikeli bir cümle. Her çocuk yapabilir. Senin çocukla nasıl ilgilendiğin önemli. O yüzden inşallah olmaz. İnşallah tekrar olmaz. Temennimiz her zaman bu yönde. İnşallah olmaz. Elbette güvenlik tedbirleri olmalı. Ama sadece güvenlik tedbirleriyle önüne geçilecek bir durum değil. Çok ciddi bir durum. Vallahi bütün çocuklarımızı korusun, öyle söyleyeyim. Günaydın Mahmut. Öncelikle televizyon dizilerinden başlasınlar temizlemeye. Yoksa daha çok canlar yanar demiş sevgili Neriman. Bak, bu da bu da doğru, ama sadece televizyon dizilerine de bak mesela burada da yine aile ön plana çıkıyor. Ben sana söyleyeyim. Tamam, televizyon dizilerini biliyoruz. Çoğu vurdulu kırdılı. Ama çocuğa niye izletiyorsun? Yani bir de o var. Hani onu izlemek zorunda değilsin. Televizyon dizileri vurdulu kırdılı mesela. Nedir? Bunu çok rahat kanalı değiştirebilirsin. Ama önce aileler izliyor. Bak, bir Kurtlar Vadisi sendromu vardı biliyorsunuz zaten. Ardından diğer diziler. Ve bir de maalesef bizde bu vurdulu kırdılı diziler arkadaş çok tutuyor. Bu da bence yine araştırılması gereken bir şey. Hani çok tutuyor. Rating rekorları kırıyorlar yani. Ama burada da yine bak, hani sadece eğer TV dizilerinden başlasınlar dersek, yine bak başkasından bir şey bekliyoruz. Farkında mısın bu cümlede? Başlasınlar, onu yapsınlar, bunu yapsınlar. Hayır, önce biz ne yapacağız? Ona bakmamız gerekiyor. Benim düşüncem bu. Ay ay ay. Çocuklar hepimizin geleceği. Korumamız şart.
Şimdi bir adet Funda dinleyelim efendim, Funda. Hemen ardından devam edelim yine.

Gerçekten ters şeride girdi, kaldırımda sıkıştı. Fotoğrafı görmeniz lazım ama sağlam sıkışmış, kapı bile açılmamıştır. Arka kapıdan kaçabilirse kaçacak ki ona da ihtimal yok. Öncelikle zaten hep şunu söylüyoruz, niye polisten kaçıyorsun dur ihtarına? Belli, tamam, bir eksiklik var. Ya ehliyet yok, ya alkol var, ne bileyim yani bir şeyler var ama yapma. Yakalanıyorsun. Ki zaten mesela şöyle bir şey var. Mesela o an hadi diyelim kaçtın bir şekilde. Genelde günümüzde pek kaçış olayı yok da. Kamerası mamerası her tarafta var zaten. Hadi diyelim ki kaçtın. Canım şimdi polis de öyle tamam adamı kaçtı deyip boş bırakmıyor ki. Senin plakayı falan alıyor. O gün yakalanmadın, 2 gün sonra yakalanıyorsun. Yakalanıyorsun yani. Manisa'nın Soma ilçesinde plakasız araçla polisten kaçan sürücü.

0: plaka yok ya rahat rahat kaçmıştır abi. Nereden görecek, plaka yok ya. Ters yöne girerek kaldırımda bulunan trafoyla direkt arasına sıkıştı. Oraya nasıl girdi bir adam? Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. İyi Allah'tan ölüm kalım olmamış. Soma'da Adalet Caddesi'nde plakasız bir aracı takibe alan polis ekipleri sürücünün dur ihtarına uymaması üzerine aracı takip etmeye başladı. Yani evet, olması gereken bu. Yani olması gereken bir, dur ihtarında duracaksın artık, plaka yoksa yok, yapacak bir şey yok, cezanı çekeceksin. Kaçarsan tabii ki takip edecekler. Polisten kaçmaya çalışan sürücü bir süre sonra ters yöne girerek ilerlemeye devam etti. Kontrolden çıkan araç kaldırım üzerinde bulunan trafoyla direkt arasına sıkışarak durabildi. Yalnız kaldırımla direkt arasını da tam şey gibi yapmışlar. Bir arabanın sıkışabileceği boyutta. Yani arasına girdiğin zaman artık çıkamazsın orada kolay kolay. Ayna mayna gider ama diğer tarafı, kapıyı da açma şansın yok. Arka kapıdan çıktın çıktın çıkamadın. Sıkıntı büyük. Kovalamaca sırasında kaldırımda oturan ve kaçışan vatandaşların da büyük tehlike atlattığı öğrenildi. Zaten korktuğumuz nokta oydu. Allah'tan öyle bir şey yok. Aracın vatandaşlara çarpmasının an meselesi olduğu olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Kaza yaparak duran araçta bulunan iki kişi Soma Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi denmiş. Artık bakacaklar. Bak, önce bir plaka olmayışından başlayacak. Ondan sonra dur ihtarına uymama, ehliyet kısmı nedir ne değildir, onlar bakılacak. Yasaklı madde var mı yok mu, onlar bakılacak. Efendime söyleyeyim. Yani her şeye bakılacak artık. Ne var ne yok, aklına ne geliyorsa. Yani bütün seceresi dökülecek. Bulunan her fırsattan bir ceza yazılacak. Tabii bir de bu işin ondan sonra adli kısmı olacak. Hani burada sadece ben cezayı aldım, işte ehliyeti kaptırdık, arabayı kaptırdık falan filan değil, yetmiyor. Bir de bu işin adli tarafı olacak. Bir de tabii hani oradaki milletin de rahatsız etti falan. Baya baya çetrefilli bir oluyor. Hayırlı olsun kardeşlerim öncelikle. Bol bol rahat rahat öderler artık. 8.30 saatler Radyo S'te. Canan Hanım günaydın, nasılsınız?
1: Günaydın.
0: Ne yapıyorsunuz siz yine? Bunu da mı anlatalım?
1: Bunu da anlatalım. Günaydın bir, sevgili
0: şu senin kızı
1: dinleyicilerimiz. Duyuyorlar mı?
0: Duyuyorlar.
1: İnşallah
0: evet.
1: Duyuyorlar.
0: Net duyuyorlar.
1: Evet. Günaydın. Geliyorum. Evet. İş yerinde pek çok yerde sebil, damacana suyumuz var.
0: Evet. Varken.
1: Bardak sularımız var.
0: Suya ihtiyacımız yok. Allah
1: evet,
0: çok şükür.
1: Her çok taraf... şükür.
0: Bakın,
1: maşallah.
0: Şöyle ben kanalı hemen bir özetleyeyim. Büyük bir kat düşünün. Büyük bir kat. Bir bölüm televizyonun haber merkezi. Ondan sonra bir bölüm idari kısım. Bir bölümü radyo. Radyo da kendi içinde bölümlere ayrılmış durumda. İşte canlı yayın stüdyosu, prodüksiyon stüdyosu, işte verici odası falan filan.
1: Mutfak.
0: Mutfağımız var. Orada da işte çay servisi, mutfağı biliyorsunuz
1: su
0: yani.
1: Servisi.
0: Evet, onun dışında teknik bölüm var yan tarafta. Bayağı büyük bir alan, öyle söyleyeyim size.
1: Evet. Büyük
0: ve
1: bir
0: alanda
1: bahsediyoruz.
0: Bir su ihtiyacı yaşamıyoruz.
1: Yaşamıyoruz. Çeşitli yerlerde su sebilleri var, evet. Damacanalar var. Genelde her odaya koli koli bardak su getiriliyor.
0: Evet.
1: Ama nedense
0: evet.
1: Ben radyodaki Mahmut'un odasındaki o kolilerdeki suyu daha çok seviyorum.
0: Niye efendim?
1: Göz diktim. Ve ben bu suları her aldığımda sevgili dinleyicilerimiz Mahmut bana trip atıyor. Başka yerde su mu yok? Niye buradan alıyorsun? Ben de her gün ısrarla geliyorum buradan 3-4 bardak suyumu alıyorum ve gidiyorum.
0: Bu her gün hakikaten sevgili dinleyenler abartsız tekrar eden bir olay. Az önce Canan Hanım saydı bak, medya binamızda her yerde su var. Kendisine yakın olan yerde de su var aynı zamanda.
1: Var.
0: Şimdi biz radyoda suyla çalışıyoruz. Niye suyla çalışıyoruz? Çünkü konuştuğumuz için tabii sen televizyon programında da öyle. Programı başlamadan önce su içiyorsun. Yanına
1: tabii
0: da bir bardak getiriyorlar. Suyun duruyor orada.
1: Orada yani, stüdyoda da su var.
0: Tabii orada
1: evet,
0: da su
1: orada
0: var.
1: Orada da getiriliyor.
0: Hani beni... Mevzuyu da biliyorsun yani. Bizim burada hemen stüdyoda su var. Neden? Susarsak hemen gidip alalım, içelim diye. Stüdyoda, programdayken susarsak diye.
1: Peki Mahmut, buradan aldığım 4 bilemedin, 5 bilemedin, 6 bilemedin, 10 bardak. Neden sana bu kadar koyuyor?
0: Neden koyuyor? Çünkü oldu ki program esnasında ben böyle bir tıkanıklık yaşadım diyelim. Suyum bitti. Su alacağım.
1: Mutfaktan alacaksın.
0: Ya mutfağa ben yayındayken nasıl gideceğim? Şurada iki adım...
1: Bekle Mahmut, 2 dakika bekle, konuş, ondan sonra git.
0: ekmek parası kazanıyorum.
1: Ben sesimle para kazanıyorum.
0: Evet. Şimdi ben anonsu mu keseceğim yani sevgili dinleyenler, kusura tabii bakmayın, ben tıkandım. Stüdyoda su yok, Canan hepsini aldı. Bir mutfağa gidip geleyim mi diyeceğim.
1: Bence dinleyicilerimiz buna çok anlayışla yaklaşır.
0: Şu ana kadar anlayışla yaklaşırlardı ama şu andan itibaren anlayışla yaklaşamazlar.
1: Dinleyenlerimiz var mı şu anda? Su küçüğün söz büyüğün.
0: Var tabii ki.
1: Atasözlerimiz çok doğru söylenmiş ya.
0: Neymiş ne su neymiş?
1: Su küçüğün söz büyüğün.
0: Yok öyle bir şey.
1: Su içerken yılan dokunmaz. Yılan bile dokunmaz.
0: Su içerken o. Suyu alırken değil o.
1: Su içerek değil. Suyla ilgili ne çok atasözümüz var.
0: Evet, bak onları düşüreceksin. Kahve de alın. Teşekkür ediyorum burada kahve için de.
1: Afiyet olsun. Ama gelirken Mahmut bana daha az kızsın diye kahvemi de yapıp geldim. Daha ne yapayım?
0: Ya ama yine de
1: suyuma yani göz diktin Mahmut.
0: Evet, çünkü o su bizim suyumuz.
1: Bizim suyumuz evet. Onlar.
0: Orada mesela ben Tuncay abiye de kızıyorum. Tuncay abi bu konuda ben de aynı fikirde değil.
1: Aa tabii, Tuncay abi bana çok güzel bir şey dedi. Dedi ki mutfaktaki su dedi. O da aynı şekilde kolide ve mutfakta evet, tezgahta duruyor. Geldi benim buradan su aldığımı gördü Tuncay abi, sağ olsun, selamlar. Dedi ki mutfaktaki su daha soğuk oluyor Canancığım, gel buradan al, gerekirse ben sana koliyi getireyim.
0: Yok artık.
1: Dedi.
0: Ben demez de, öyle bir şey.
1: Dedi tamam abi, koliyi de getirsin bir gün dedim.
0: Bak Salih diyor ki abi sen haklısın, herkes kendi suyunu içsin diyor. Evet.
1: Salih kapat radyoyu. Mahmut'un suyu buradaki su daha tatlı.
0: Bak sonrasında Neriman şey demiş, günaydın Canan diyor. Sana
1: günaydın
0: bir de kalp göndermiş sana.
1: Kalp.
0: Bence haklısın, içebilirsin, yayını kesip gidebilir mutfağa diyor.
1: Gitsin.
0: Yok.
1: Neriman çok haklısın. Gidebilir ya şuradan. Mutfak neresi? Mahmut'un radyosunun hemen yan kapısı.
0: Mahmut'un radyosunun evet.
1: Ben öyle belirledim burayı.
0: Para verip aldığım radyo.
1: Peki suya para verip mi aldın?
0: Sen para verdin mi? Hayır.
1: Sen de vermedin. O yüzden ben her yerden alabilirim.
0: Kanal medya yönetimimiz ödemelerini yapıyor onların. Sularımız geliyor yani.
1: Çok
0: her
1: şükür.
0: Yere geliyor.
1: Her evet. Yerde.
0: Evet. Bu olay maddiyatla alakalı değil. Yani para vermek vermemek meselesi değil. Gerekirse ben sana parayla su ısmarlayayım Cana.
1: Ne zaman?
0: Programdan sonra.
1: Şimdi.
0: Şimdi olmaz yayını.
1: Söyleyeceksin. Ben yayını devam ettiririm. Ama beni istemez dinleyicilerimiz doğal olarak.
0: Evet çünkü evet. Başkasının suyuna göz dikiyorsun.
1: Evet, su hayattır.
0: Su hayattır da ben hayatsız kalıyorum bak şimdi. Mesela şimdi bak benim kahvem.
1: Ben sana mesela, yenisini
0: bak,
1: yaptım.
0: Bak şu kahveyi tamam içiyorum tamam mı?
1: İç.
0: Ben dinleyiciler bilir az çok, ben sadece Türk kahvesi içiyorum. Mesela içtim.
1: Tamam, afiyet olsun. Yarısı.
0: Şimdi bunun bu telve mi diyoruz onlara?
1: Telve.
0: Orada mesela. Boğazında bir gıcık yaptı. Su içmem gerekiyor.
1: Evet.
0: Anonstayım o sırada. Kahveyi de mesela boğazım yumuşatsın diye içiyorum. Ama olmadı. Şimdi bak su içmem gerekiyor dedim. Su yok, ne yapacağım?
1: Ne yapacağım biliyor musun? O telve cilt bakımı için o kadar faydalı bir şey ki.
0: Boğaz gitti boğaz.
1: Yüzüne süre mutfağa gideceksin.
0: Kanalda
1: gezeceksin. Gideceksin kanalda, öyle gezeceksin. Zaten biliyorsun senin o cihazın da var, kayıp eşyayı bulma. Yüzünde telve.
0: Ahmet Bey şu an dinliyor mudur acaba?
1: Efendim, İnşallah dinlemiyordur.
0: CEO'muz bence de inşallah dinlemiyordur. Düşünsene mesela ben yüzüme sürüyorum, öyle çıkıyorum kapıda karşılaşıyorsun.
1: Hayır bir de şöyle düşün. Sen onu yüzüne sürüyorsun, elinde o tak, öttüre bir yandan telve. Kucağına da bütün böyle bardaksın.
0: Muhtemelen sonraki durak muhasebe olur.
1: Tabii. Radyoya da ben geçerim. Tuncay abiyle suyu içe içe otururuz artık.
0: Sırf sudan dolayı. Peki teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Teşekkürler. İyi günler. İyi gün. Ahmet Bey selamlar. Biz çok çalışıyoruz.
0: Evet. Dinliyorsa zaten bugün anlarız biz onu. Efendim bir reklam aramız var. Çok kısa. Hemen ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen. Canan teşekkür ediyorum. Programa yine renk kattın. Sabah sabah gelip de kolay gelsin sana da.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: beyler. Oldu mu şimdi radyonuzdaydı? Hanımlar beyler, Namık Anay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçak, şu an radyonuzdayım ve bakınız. Gece neden yanlış kararlar alıyoruz denmiş, pişman olmak için. Gece hangi kararlardan bahsediyorsunuz efendim, o dönemde? Gece neden yanlış, bir de gece neden yanlış karar diyorsan bizim aklımıza çok fazla şey geliyor. Nedenmiş efendim? Gecenin ilerleyen saatlerinde alınan kararlar gündüz gözüyle düşünülenlerden neden bu kadar farklı olur diyor. İşte gecenin etkisi. Yani nörobilimciler saat gece 2'yi geçtikten sonra, abi o saatte de yat uyu Allah aşkına artık ya. O saatten sonra alınacak olan karar az çok belli yani. Bir dur be, bir dur.
1: Sevdin değil mi?
0: Değil. Nörobilimciler saat gece 2'yi geçtikten sonra beynin çalışma prensibinde radikal bir değişim gerçekleştiğini bilimsel verilerle ortaya koydu. İşte o radikal değişim zaten. Harvard Üniversitesi araştırmacıları gece yarısından sonraki zihin hipotezi efendim. Bak, araştırmacılar yayınlıyor bunu. Gece yarısından sonraki zihin hipotezi. İnsan beyninin gece geç saatlerde neden riskli, kontrolsüz ve olumsuz düşüncelere daha yatkın hale geldiğini açıklıyor. Beynimizde geleceği planlama, dürtüleri kontrol etme, risk analizi yapma ve mantıklı kararlar alma süreçlerini yöneten prefrontal korteks, yani mantık filtresi, gün boyu maruz kaldığı zihinsel yükün ardından yenilenmek için gece uykuya ihtiyaç duyar. Bu mantık filtresi bazen gündüz de mesela işe yaramıyor. Hani zaman zaman gündüz aldığımız kararlarda da pek mantık bulamıyoruz yani. Biyolojik saatimiz gereği özellikle saat gece yarısı 2 ile 5 arasında bu bölgenin aktivitesi en düşük seviyeye gerilediği için rasyonel düşünme mekanizmamız ciddi şekilde zayıflar ve zihnimiz uzun vadeli sonuçları öngörmekten aciz bir şekilde tamamen yanlış kararlar üretmeye başlar. Duyguların esiri olmak şey bu yani ya. 2 saattir anlatmaya çalıştığımız şey bu yani. Duyguların esiri olmak demiş. Amigdala'nın yönetimi ele geçirmesi. Beyinde bak neler oluyor ya, bizim haber

Biz yok. Mantık merkezinin aktivitesi azaldığında kontrol boş kalmaz. Duygusal tepkileri, fevri çıkışları ve tehdit algısını yöneten evrimsel olarak daha ilkel amigdala bölgesi yönetimi ele geçirir. Gündüz saatlerinde prefrontal korteks tarafından kolayca bastırılabilen anlık duygusal dalgalanmalar gece yarısından sonra tamamen serbest kalır. Ondan sonra bir daha işte kararlar alıyorsun. Bak, o saatte mesaj gönderiyorsun, uyudun mu diye. Bak, amigdala mesela beynin ilkel amigdala bölgesi diyor. Bak, ilkel. Mesaja baktığın zaman mesaj da ilkel. Gece uyudun mu? Abi ne uyudun mu? Ne? Bu da gün ışığında son derece önemsiz görülebilecek basit bir olayı veya mesajı gece yarısı devasa bir kriz ya da şahsımıza yapılmış büyük bir tehdit gibi algılamamıza neden olur diyor. Gece geç saatlerde uykusuz ve yorgun düşen beyinde motivasyon ve ödül arayışını yöneten dopamin sisteminin işleyişi değişerek ciddi bir risk körlüğü ortaya çıkarır. Yapılan klinik çalışmalar gece saatlerinde beynin potansiyel zararları veya kayıpları tamamen görmezden gelmeye meyilli olduğunu, beyin artık başka kafada çalışıyor yani, senin anlayacağın. Buna karşın anlık tatmin duygusunu çok daha cazip gördüğünü, evet mesaj hazırlanıyor uyudun mu? Bu yüzden normalde asla yapmayacağımız riskli internet alışverişleri, ha evet internet alışverişi doğru, veya hatalı finansal kararların, evet evet o da doğru, bu saatlerde çok mantıklıymış gibi uygulandığını gösteriyor demiş. Yani kısacası anlatmak istediği, gece uyuyun efendim. Bak, gece 2 falan diyor. Yani mecbur kalmadığın sürece o saatlerde uyuyor olman lazım. Ki en azından bak, bu yanlış kararların esiri olmamak adına. Gece uykusu önemli. Gece uykusu kadar önemli olan şey de uykuyu almış bir şekilde güne erken başlamak. İkisi hayatımızın daha iyi akabilmesi için gün içerisinde ikisi de önemli bir etken sevgili dinleyenler. Gece erken yatmak, sabahta erken kalkmak. 8.50 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosundayız efendim. Radyo S'te namütenayi muhabbet devam ediyor. Çarşamba sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Bir adet Aydilge dinleyelim. Aydilge, sonra buradayız.

0: Haydi İlge, Hayat Şaşırtır radyonuzdaydı. Hoppa. Efendim bakınız, bir araştırma. Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor denmiş. Sevgili kadınlar. İngiltere menşeli prestijli tıp dergisi Nature Medicine'de yayımlanan bir çalışmaya göre kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor. Araştırma için 1990 ve 2025 yılları arasında 118 ülkeden 5 ila 100 yaşın üzerindeki kişilere kadar 6 milyondan fazla kişinin verileri incelendi. Abi bu ağrı da hepsi ayrı bir pis ama ya. Yani hani nerede hani canının yandığı yer böyle ne derler, canın orada olur ya, yani ağrı için de öyle. Araştırmada baş, biliyoruz onu. Efendim araştırmada baş, yüz, boyun veya omuz, ayak veya ayak bileği, el veya el bileği, dirsek, göğüs, sırt, mide veya karın, kalça ve diz olmak üzere vücudun 11 bölgesindeki ağrılara bakıldı. Mesela bunun tedavisi için baksaydınız ya, daha iyi olmaz mıydı? Hani burada mesela bir hani kadınlar mı daha çok ağrı çekiyor, erkekler mi daha çok ağrı çekiyor diye. Bak, kadınların bildirdiği ağrı oranlarının bu bölgelerin tamamında erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü denmiş. Muhtemelen şimdi ondan bahsetmemiş ama muhtemelen bu ağrıları incelerken bu acı eşiğine de bakmışlardır. Hani evet, belki biz daha dayanıklı olabiliriz şikayet anlamında, bilemiyorum artık. Gerçi daha dayanıklı olabiliriz diyorum. Biz kendi başımızdayken dayanıklı oluyoruz. Böyle ağrımızla, acımızla ilgilenen birini yakaladığımız anda, erkekler olarak söylüyorum bunu, abo! Sonra bir naz bir naz olmaz ki. O hastayken yaptığımız tripler, gribe falan yakalanıyorsun. Sanki böyle bir veba içindesin. Bizim de böyle bir nazımız var yani. Ve sonuç bu sevgili dinleyenler. Kadınlar erkeklere göre daha fazla ağrı çekiyor. Yapılan araştırma 5 ila 100 yaşın üzerindeki 6 milyondan fazla kişinin verileri incelenerek ortaya çıkan sonuç budur. 8.56 oldu saatler Radyo S'te. Bugün de programın sonuna gelmişiz artık vallahi. Efendim gitme vakti. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler diyelim. Bakalım gözümüzden kaçan bir şeyler var mı yok mu? Hemen şöyle gitmeden önce bir bakalım. Tamamdır. Yapmadığımız bir şey kalmamış. Evet, sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri... Yarın saat 7'de yine burada Radyo S'te namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzeli.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Yangın yeri.
1: Reklam. Radyo
2: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere

0: Reklam. Radyo S. Boş oturma çalış dedi. Hizmet eyle ona. Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Bursa Radio S.
2: Get with it.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S.
2: Türkiye ve dünyadaki güncel ekonomik gelişmeler, finans dünyasından haberler hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Ekonomi Hattı programıyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Ekonomi Hattı başlıyor. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinizle uyumlu olmayabilir. Bu nedenle yalnızca burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

0: Az TV ekranlarındasınız. Günün öne çıkan ekonomi başlıklarıyla, ekonomi hattıyla karşınızdayız. Çok kıymetli bir konuğum var. Birazdan bizlerle birlikte olacak. Günün başlıklarını yorumlayacak. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Selimler günün başlıklarını yorumlamak üzere. Az önce de söylediğim gibi bizlerle birlikte olacak. Programa başlamadan önce günün ana hatlarıyla konu başlıkları neler? Kısaca özetledik. Onları da size aktararak ekonomi hattına başlayalım. Dört maddeyi ekranlarımıza getirdik. İlk başlığımız fon soruşturmasında yeni perde dedik. Sermaye piyasalarında bazı portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonlarına uzanan soruşturma süreci gündemin önemli başlıklarından biri. Bir tarafta savcılık ve MASAK'ın yürüttüğü incelemeler, diğer tarafta sosyal medyada hızla yayılan da bir bilgi kirliliği var. Burada aslında sadece soruşturmanın kendisini değil, çok daha önemli bir soruyu konuşmamız gerekiyor. Bu süreç sermaye piyasalarında güveni nasıl etkiliyor? Çünkü piyasanın sağlıklı işlemesi için yatırımcının hem kurumlara hem de denetim mekanizmasına güvenmesi gerekiyor. Birazdan Profesör Doktor Hüseyin Selimler hocama soruşturmanın piyasa güveni açısından ne anlama geldiğini ve bundan sonra hangi adımların atılması gerektiğini soracağız. Diğer bir başlığımıza geçiyoruz. 455 bin yatırımcının gözü fonlarda. Soruşturma ve tasfiye sürecinin bir de doğrudan yatırımcıya dokunan tarafı var. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yüz binlerce yatırımcı bulunuyor. Hazırlanan düzenlemeyle bu yatırımcıların alacaklarına ilişkin yeni bir çerçeve oluşturulması da gündemde. Burada yatırımcının aklındaki soru çok net. Paramı ne zaman ve nasıl alacağım? Ama bunun ötesinde piyasalar açısından daha büyük bir mesele var. Böyle bir düzenleme yatırımcı güvenini yeniden tesis edebilir mi, yoksa asıl ihtiyaç benzer sorunların tekrar yaşanmaması için denetim ve gözetim mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi mi? Bu soruya da yanıt arayacağız ve gelelim üçüncü başlığımıza. Enflasyonda düşüş kalıcı mı? Önemli başlıklardan bir tanesi. Eylül ayında yıllık enflasyon %29,73'e geriledi. Şimdi bu tabloya baktığımızda ilk bakışta dezenflasyon süreci açısından olumlu bir tablo. Ancak rakamın detayına indiğimizde daha farklı bir hikaye görüyoruz. Özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarındaki gerileme aylık enflasyonu aşağı çeken önemli unsurlardan birisi oldu, ama enerji, eğitim ve bazı hizmet kalemlerinde ulaştırmayı da görüyoruz. Fiyat baskısının devam ettiğini biliyoruz. Yani burada şunu sormak gerekiyor. Enflasyondaki düşüş ne kadar kalıcı, ne kadarı geçici etkilerden kaynaklanıyor? Çünkü vatandaş açısından düşündüğümüzde asıl önemli olan yalnızca yıllık enflasyonun kaç olduğu değil, markette, faturada, kirada ve günlük hayatta fiyatların bundan sonra hangi hızla artacağı. Birazdan bu tabloyu da konuşacağız. Merkez Bankası'nın faiz politikası açısından da değerlendireceğiz. Dördüncü ve son maddemize geçiyoruz. Petrolde 100 doların faturası. Küresel piyasalara bağlı etkilerle petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı takip ediyoruz. Yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine doğru tırmanıyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim enerji arzına ilişkin endişeleri artırıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi de yılın son çeyreği için Brent petrol fiyat tahminini güncelledi. Yukarı yönlü 105 dolara yükseltti. Petrolün 100 doların üzerinde kalıcı kalması yalnızca akaryakıt fiyatını ilgilendiren bir mesele değil. Enerji maliyeti yükseldiğinde taşımadan üretime, sanayiden market rafına kadar ekonominin tamamında bir maliyet baskısı oluşuyor. Bunu da biliyoruz. Şimdi Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş bizim açımızdan hem enflasyon hem de cari denge açısından çok önemli. Peki petrol 100 doların üzerinde kalıcı hale gelirse Türkiye ekonomisi bundan sonra ne kadar etkilenir? Küresel dezenflasyon süreci ne açıdan etkilenir? Onu da birazdan konuşacağız, detaylarıyla öğreneceğiz. Az önce de söylediğim gibi çok kıymetli bir konuğum var. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Selimler bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz Az TV'ye, ekonomi hattına. Nasılsınız hocam?
1: Sağ olun canım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Gündemimiz yine yoğun. Yani gündemin başlıkları da hızlı bir şekilde değişiyor. Ekonomi başlıklarına her gün hem küresel hem de içeride yeni başlıklar eklenirken fon soruşturması yine tabii ilk sırada. İlk konuya da fonla birlikte girelim hocam. Şimdi sermaye piyasalarında yatırım ve portföy yönetim şirketlerine uzanan soruşturma derinleşiyor. Bunu görüyoruz. Bir tarafta savcılık ve MASAK'ın yürüttüğü süreç, diğer tarafta sosyal medyada yayılan bir haber akışı var. Bu tabloyu sizin yorumlamanızı isteyeceğim hocam. Sermaye piyasalarındaki güven açısından nasıl okuyacağız?
1: Tabii şimdi sermaye piyasaları ya da bankacılık sistemi, tümü finansal sistemin güven içinde hareket etmesi lazım. Çünkü biz 94 krizi, 2001 krizi, yine 2008 yurt dışında olup da bize yansıyan kısma baktığımız zaman yatırımcı güveninin ne kadar önemli zaten anladık. En ufak bir olaylarda insanlar ne yapıyor? Hemen ATM'lere koşuyor. Ya marketlere ya ATM'lere para çekme. Yani en ufak bir harekette bunu yapan yatırımcı kendi parasının bir bütünün tehlike altında olduğunu düşündüğü zaman eğer bu bankalara, finansal kurumlarına yöneldiği zaman bir sistemik, yani bankacılık krizi, finansal kriz olma olasılığı yüksek. Şu anki de bir krizdir. Kriz dediğimiz zaman tabii ki sonuçta normal bir sistemde olan ve işte 455 bin kişiyi doğrudan, ama dolaylı baktığımız zaman şu an borsada sağlam yatırım şirketi, sağlam hisse senedi seçen, riski yüksek olmayan ama ufak da olsa bir getiri elde etmek isteyen birçok vatandaş bundan etkendi. Biz hep mağdurları konuşurken 455 bin kişiden bahsediyoruz ama şu an borsada 6 milyon 800.000 yatırımcı var. Bunların hepsi bir şekilde etkilendi. Dolayısıyla onların mağduriyeti çok daha üst düzeylerde. Neden? Aldığı hisse senedi piyasadaki bu güven ortamından dolayı geriledi. Ve bunlar da zararına satmak istemediği için şu an bekliyor. Dolayısıyla bir doğrudan 455 bin kişi ama dolaylı olarak milyonlarca kişi yatırımcı olarak buna etkendi. Güven önemli çünkü finansal piyasalar kırılganlığı yüksek. Örneğin bir faiz kararından bile borsa o gün düşebiliyor. Trump'ın açıklamasından dolayı taban oluyor. Siyasi gelişmelerden bu kadar duyarlılığı yüksek bir piyasa olduğu zaman yatırımcı güvenini kıracak herhangi bir gelişme yatırımcının piyasa dışına çıkmasına yol açar. Biz bu 131 fondaki paranın bile likiditeye dönüştürüp ödenmesi sürecinde sıkıntı yaşarken daha fazla yatırımcının bu endişeyi duyması durumunda uğranılacak kayıp ya da krizin derinliği çok daha fazla olur. Dolayısıyla bu son zamanlarda yaşadığımız en önemli finansal krizlerden biri. Dolayısıyla bunların yönetimi, bundan sonra yatırımcı güvenin tesis edilmesi, bu piyasalarda kalması ya da aniden çıkmaması anlamında devletin atacağı adımlar önemli. Buradan denetim, ödeme süreçleri ne kadar etkin ve şeffaf bir şekilde yapılırsa yatırımcı daha sonra bu türlü krizler olabilir. Çünkü her zaman bu türlü manipülatif işlemler peşinde koşup aşırı kar elde etmek isteyen insanlar, kurumlar çıkacak. Ama buradaki denetim mekanizması bunların sayısını azaltmaya, tutarını azaltmaya çalışacak. Bir de bundan sonra yatırımcı böyle bir olay olabilir. Çünkü insanlar, kurumlar farklı amaçlarla maalesef hareket edecek. Ama devletin burada attığı adımlar etkin, verimli ve mağduriyeti önleyici olduğu durumda yatırımcı piyasalara olan güvenini hani ufak bir hasarla atlatıp tekrar sağlamış olacak.
0: Hocam tabii burada söyledikleriniz çok önemli. Şimdi diğer taraftan da kanun teklifi var, hazırlanan geçici kanun teklifi. Bu fonlarda 1 milyon liraya kadar varlığı bulunan yatırımcıların alacaklarına ilişkin bir çerçeve oluşturulması planlanıyor. İşte hani güven unsuru dediğimizde bu çalışmalar da burada devreye giriyor. Siz de söylediniz, 455 bin yatırımcıdan söz ediyoruz ama milyonlarca kişi de etkilendi. Piyasadaki güvenin tekrar oluşturulması çok önemli ama sizin vurguladığınız konuda şu hocam, anladığım kadarıyla denetim mekanizmasının güçlendirilmesi daha önemli bir unsur olarak önümüzde duracak sanırım.
1: Tabii Canan, ben de uzun yıllar kamu bankalarında banka müfettişliği yaptım. Teftiş kurulu başkanlığı yaptım. Şimdi baktığımız zaman denetim mekanizmasının iyi işlemesi, bir krizin ortaya çıkmadan önce önlenmesi, bu türlü olaylara heves eden kişiler de yakalanacağını, ortaya çıkacağını bildiği zaman yapmaktan ortaya önlüyor. Örneğin şu an denetim mekanizması olduğu zaman belki çıkması, yapılması düşen birçok olumsuzluk veya da bu türlü yolsuzluk ortaya çıkmamış olabilir. Yakalanma ihtimaline karşı. Dolayısıyla denetim burada önemli. Bir, bu insanları engelleyebilir miyiz? Bir kısmını. Ama yine bu insanlar, kurumlar çıkacak. O zaman denetim etkinliği bu mağduriyetlerin ya da tutarların büyümeden ortaya çıkmasını sağlayacak. Şimdi baktığımız zaman tüm yorumculara ve hatta bu gelişmeye dikkat aldığımız zaman Sayın Bakan Şimşek Kasım ayında zaten bunun sinyallerini vermişti.
0: Evet.
1: Bu bir erken uyarı sinyalidir. Yani ben müfettiş olarak böyle, çünkü biz de birçok olayı duyumlarla ve hatta ihbarlar aldığımız zaman ilk önce inceliyoruz, titizlikle var mı yok mu diye. Dolayısıyla buradaki bakanın söylemiş olduğu bir ihbar niteliğinde kabul edilip araştırılması gerekiyordu. Sonra denetimin etkinliği de bu duyum alındıktan sonra nasıl hareket edildi, ne kadar incelendi, hangi aşamalara gelindi. Tabii kamuda bunları yapmak bir özelde yapmak gibi değildir. Dolayısıyla prosedürleri var. Yani ortaya çıktı ama bir kurulun talimat vermesi lazım. Bunun incelmesi, soruşturması şeklinde. Dolayısıyla denetim olayın büyümemesi ve taraftar, yani yatırımcının güvenini sağlanması açısından etkin ve verimli şekilde yapılması, ama bu süreçte bu etkinliğin sağlanamadığını görüyoruz.
0: Bu tarz yatırım süreçlerinde yatırımcı da hocam artık risklerin farkına varmış oldu. Hani her yatırım bu tarz yatırımların riskiyle yüzleşilmiş oldu herhalde bu süreçte de.
1: Şimdi 80'li yıllarda banker krizi, 2001 94-2001'de bankacılık krizi, ki orada da birçok mağduriyet yaratıldı ama TMSF, yani Tasar Meydan Sigorta Fonu olmasına rağmen mağdur olanlar oldu. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman Türkiye bu krizlere alışık. Vatandaşın kağıt üzerinde değil ama uygulamada finansal okuryazarlığı oluştu. Ama bunu nasıl yaptı? Zarar ede ede, mağdur
0: Evet.
1: edile de öğrenmiş oldu. Dolayısıyla burada sadece finansal okuryazarlığı, evet, bağladığımız hususlar var ama mesela benim etrafımda da böyle, yani bir 3-5 milyon TL civarında parası olup bu tür mağduriyet yaşayanlar, insanlar oldu. Baktığımız zaman mesela bir araya geldiğimiz zaman ben onların fon aldığını bilmiyordum. Hani bilmek zorunda değilim ama şey anlamda, ekonomistsiz hocam ne derse falan diye
0: Evet.
1: sormadılar. Çünkü herkes bildiğini düşünüyordu ya da şöyle düşünüyordu. Piyasada SPK var, bu firmalar halka açık, onca denetimden geçiyor. Bunlar artıyorsa ben de bu artıştan faydalanayım, niye kaçırayım anlamında. Yani bunların riskli olduğunu düşünmüyorlardı. Finansal okuryazarlık nedir? Bu istese fonu nereden alacağım? Nasıl alacağım? Fiyatını nasıl takip edeceğim? Param ne zaman ise bunlardır. Şimdi bunun riskli olup olmaması, evet, firma bazı nereden finansal risk vardır? En güçlü kuruluşlarda, hisse senetlerinde de. Ama böyle bir durumda bunlar pek akıllarına gelmiyor doğal olarak insanın. Hızlı artan bir fon ve hisse senedi var. Ben de bu kervana katılayım şeklinde. Risk var mıdır? Her zaman vardır. Zaten mesela borsayla mevduat arasındaki temel fark ne? Borsada risk yüksektir. Finansada temel bir ülke var. Risk yüksekse getiri yüksektir. Ya da getiri yüksek bekliyorsan yüksek risk almak zorundasın. Yani borsaya giren insanlar mevduat yatırımcısına göre zaten riskin fazla olduğunu kabul
0: Kabul
1: etmiş
0: eden
1: durumda.
0: insanlar,
1: Ama
0: evet.
1: buradaki risk farklı. Araba giderken tekerlek patladı. Ya da siz çok iyi araba kullanıyorsunuz, karşıdaki kişi size gelip çarptı. Bu aynı durum. Sizin burada arabanızı çok iyi sürmenizde değil, karşıdaki kişinin gelip size çarpması söz konusu.
0: Evet hocam, yani çok da güzel bir betimleme oldu. Borsa İstanbul tarafına da bir değindiniz hocam. Şimdi onunla ilgili şöyle haber akışları da var. FTSE Russell Türkiye'nin ileri gelişen piyasa statüsünü korudu. Türkiye'yi de izleme listesine almadı. Bu bilgi önümüzde. Olumlu bir gelişme olarak okuyoruz ama diğer tarafta Eylül ayında da 24 Türk şirketinin yine FTSE endekslerinden çıkarılması konusu var. Ve fiili dolaşım verilerinin de şeffaflığı konusunda Borsa İstanbul ve SPK ile görüşmelerin sürmesi dikkat çekiyor. Bu iki tabloyu ben sizin birlikte de değerlendirmenizi isteyeceğim. Uluslararası yatırımcı açısından Türkiye piyasalarının verdiği mesaj ne sizce hocam?
1: Tabii şimdi ilk etapta bizi yine belirli piyasalar tutması olumlu. MSCI'ın da birkaç ay önceki vermiş olduğu kararlarla birleştirdiğimiz zaman, şimdi biz her zaman borsada yabancı yatırımcı payı %65'ler sene %40'ların altına indi. Hatta bir ara %30'un da altındaydı. Dolayısıyla şimdi biz yurt dışından yabancı yatırımcının gelmesi konusunda her zaman özendirecek kararlar alıyorduk ya da piyasada güven ortamı sağlamaya çalışıyorduk ki gelsinler diye. Faiz kararını açıklarken de acaba yabancı yatırımcı gelecek mi gelmeyecek mi? En çok sorulan sorulardan biri. Dolayısıyla şimdi bu piyasalardaki gelişme sonucunda, örneğin Fitch de geçen gün bir açıklama yaptı fon kriziyle alakalı, ya da bunun sistemik bir krize dönüşmeyeceği, büyümeyeceği şeklinde yorumlar yapılıyor. Sayın Karan da dün yapmış olduğu açıklamalarda da bunun sınırlı olduğu ifade edildi. Dolayısıyla yatırımcı kuruluşların bu türlü kararlarında bizim hisse senetlerini portföyden çıkarması, alması gibi kararlar olumlu. Çünkü sonuçta eğer bu türlü kararlarla portföylerinden bizim hisseleri çıkarttığı zaman yatırımcının bakış tarzı ya da bizim ülkemize yabancı paranın gelmesi açısından olumsuz gelişme olur. Dolayısıyla bizim sadece yurt içi yatırımcı değil, yurt dışı yatırımcı açısından da önemli. Örneğin Norveç Varlık Fonu'nun bile 200 milyon dolar civarında bu işlemden zarar ettiği söyleniyor. Evet, bakın finansal okuryazarlık diyoruz. Norveç Yatırım Fonu da trilyon dolarların üzerine onu olan belki dünyada en büyük finansal okuryazarlığı gelişmiş kurum diyelim. O da zarar edebiliyor. Neden? Risk var. Dolayısıyla ama bu yatırımcı kuruluşlar neye bakıyor? İşte diğer o MSCI gibi, BTS kurumlar gibi bunların portföylerini aldığı hisse senetleri, fonları dikkate alarak bunları daha güvenilir, riski düşük olarak değerlendiriyor. O portföyden çıkarıldığı zaman da riskin arttığını dikkate alıyor. Dolayısıyla bu türlü değerlendirmeler olumlu olduğu zaman olumlu yansır ama portföyden çıkartılma veya şer düşüldüğü zaman bazı hisse senetleri fonları bizim aleyhimiz olan bir durum.
0: Tabii gündemin bir diğer başlığını da hocam size sormak istiyorum. Yine fon soruşturmasıyla alakalı da daha çok dikkatimizi çeken başlık. Kara para ve terörün finansmanıyla mücadelede yapılan bir düzenleme var. Burada hocam baktığımızda hem nakit, döviz ve kuyum işlemlerinde kimlik tespiti sınırında bir değişiklik görüyoruz. 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarılmış. Tabii artış yüksek. Bu artışa baktığımızda yüksek enflasyon nedeniyle de aynı zamanda parasal sınırların güncellenmesi olarak mı göreceğiz? İçerisinde de bulunduğumuz bu süreçte bu gelişmeyi nasıl okuyalım hocam?
1: Evet, şimdi suç gelirinin aklanması sektörünün finansmanının önlenmesi dair karar kapsamında 185 bin liralık limit 370 bin, 370 bine yükseldi. Ama bu kimlik tespiti. Yani bu 370 bin liralık üzerine bir işlem yaptığımız zaman finansal kuruluşlarda kimlik tespitiyle bunun yapılması gerekiyor. Ama örneğin siz iki tane işlem yaptınız. 100 bin, bir dediğim 200 bin lira, 300 bin lira şey, yine kimlik tespiti yapılabilir. Yani bu eğer o işlem birbirine bağlantıysa aynı kişi bu tespitten yırtayım diye iki parçada bu işlemi yaptığı takdirde de bankanın kimlik tespiti yapılması yapabilir. Yani 370 bin alt sınır. Yani üzerine geçtiği zaman yapmak zorundasın. Altında yapmayacaksın diye bir şey yok. Bir. İkincisi masa şüpheli işlem bildirim yapmak konusunda da herhangi bir limiti yok. Siz 10 bin liralık, 1000 dolarlık bir işlemden de şüpheleniyorsanız bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla 370 bin lira kimlik tespiti anlamında bir sınır. Altında da yapabilirsiniz. Altında şüpheli bir işlem olduğu zaman 5 bin liralık, 10 bin liralık bir işlemi masaya bildirebilirsiniz. Dolayısıyla burada denetimi gevşetiyor anlamda bir şey düşünmemek lazım. Burada yüksek enflasyon nedeniyle bir parasal sınırda bir güncelleme var. Çünkü biliyorsunuz bankalarda 30 bin liranın üzerindeki tüm işlemlerin bankacılık aracılığıyla yapılması gerekiyor. Daha önce 7 bin liraydı. 30 bine çıktı. Şimdi baktığınız zaman bir ayakkabı bile 7-8 bin liraya satılıyor. Yani demek ki limitlerin yükseltilmesi işlemleri kolaylaştırmak anlamında bir. İkincisi finansal kuruluşları gereksiz iş yükünden arındırmak. Yani bankalarda işlem miktarları da yükseldiği için bankalar için bir operasyonel maliyet. Üçüncüsü de denetimin gereksiz işlemlerden arındırılması. Yani biz her tutarı denetlemeye kalkarsak sonra yurt dışına kaçan 20 milyarı gözden kaçırırız. Dolayısıyla bazı rakamları güncellemek lazım. Biz denetimde de öyle 100 tane dosyanın yüzüne bakmıyoruz. Yüksek tutarda belirli kriterlere göre sıralıyoruz. Orada riskli işlem varsa aşağı doğru inilir. Dolayısıyla bu şeyi denetimden bazı işlem denetim harici tutulması değil, denetimin etkin ve verimli yapılması, finansal işlemlerdeki operasyon yükün azaltılması ve enflasyon bağlamında yorumlayabiliriz.
0: Hocam enflasyona geçelim o zaman hemen. Şimdi Eylül ayı rakamları önümüze geldi. TÜİK açıkladı. Yıllık tüfe %29,73'e geldi, geriledi. Şimdi hocam detayları tabii sizin yorumlamanız çok kıymetli. Aylık gıda fiyatlarındaki özellikle düşüşü biliyoruz. Taze meyve ve sebzedeki arz kaynaklı diyebileceğimiz bir gerileme var. Burada da tabii bu gerileme belirleyici oldu. Ama enerji, eğitim ve bazı hizmet kalemleri tabii aynı doğrultuda değil. O tarafta güçlü fiyat artışları gördük. Buradaki tabloyu nasıl yorum? Düşmesi sevindirici ama kalıcı olması temenni edilen kısım. Hangisi hocam daha gerçekçi? Biz bu rakamı kalıcı olarak görecek miyiz?
1: Kalıcı olarak görmek tabii ki
0: Yıl sonuna
1: temennimiz.
0: kadar
1: Şimdi
0: diyelim.
1: %85'ten %30'un altına indi. Sevinelim. Evet, bir düşüştür sonuçta. Yani olumludur. Ama hala dünyada ilk 10 içerisinde bir enflasyon. Dolayısıyla 85'ten 30'a düştü. Ama dünyada ilk 10 enflasyon yüksek ülke arasından düşmedik.
0: Evet.
1: Demek ki yani gerçek bir düşüş mü? Hayır. Yani sadece dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu cümleyi bize kurdurdu. Yoksa aylık 1.84 mal ve hizmet fiyatları hala artmaya devam ediyor ve artacak. Şimdi baktığımız zaman belirttiğiniz gibi gıdada bir azalma var aylık bazda 0.20. Olumludur ama bu sürdürülebilir mi? Hayır, kış geldi. Herhangi bir don olayı olduğu duruma geçen senelerdeki gibi bu mal meyve sebze fiyatlarının artma ihtimali yüksek. Tabii olmasa da arz kaynaklı işte petrol fiyatları kaynaklı artışlar her zaman bu mal ve hizmet yani sebze meyve fiyatlarını arttırmaya aday. Çünkü farklı bölgelerden gelen ürünler petrol fiyatlarını etkileyecek. Bu da maliyete ki enflasyonu da tetikleyecek unsurlardan biri. Eğitime bakıyoruz. Aylık %14.19. Aylık bazı anlayabiliriz. Neden? Sonuçta üniversitelerin özel vakıf liseleri gibi tüm bu özel üniversite ve liselerin fiyat artışlarının denk geldiği bir ay olduğu için. Ama %14 aylık bazı da yüksek. Yıllık bazdığımız zaman da %48. Tek o enflasyona katkısı olumlu demeyeceğim. 2.01 ağırlığı olduğu için enflasyona olan katkısı yıllık 1.03. Yani şöyle çocuğunuz üniversitede bir özel lisede okuyorsa siz 500 liralık ödediğiniz tutar 600-650 bin liraya çıktı örneğin. Ama sizin maaş artışınıza olan katkısı.

0: katkısı 1.03. Yani bize maaş artışı verilirken enflasyona göre veriliyor. Ama benim bütçeme en çok zorlayan bir eğitim harcaması, enflasyona katkısı düşük. Neden? Sepetteki payı düşük. Baktığımızda vatandaşı etkileyen işte konut, sağlık, giyim ayakkabı, tüm bunlar. Yani biz enflasyona baktığımız zaman enflasyon %30'un altına düştü ama benim cebimi direkt etkileyen kalemlerdeki artış hala genelde %40 ve üzerinde. Örneğin bir konutta, bir eğitimde, sağlıkta. Sağlık diyoruz, konut diyoruz. Bir emeklinin ana yaş kalem itibariyle en çok muhatabı ana kalemler.
1: Evet.
0: Biz onlara baktığımız zaman cebimizden direkt %40 geliyor ama bana maaş artışı yapılacağı zaman sepetteki orana bakılıyor. O da kalıcı olur mu? Enerji fiyatları, gıda, eğitimde enflasyon bu şekilde olduğu sürece düşebilir ama düşüş hızı yavaşlayacak. Zaten dezenflasyon süreci budur. Fiyatların düşmesi değil, artış hızının yavaşlamasıdır.
1: Şimdi aynı raporda siz de vurguladınız hocam, enerji fiyatları da ciddi oranda Eylül ayında %6,25'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Şimdi akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş de tabii buna bağlı olarak belirleyici. Yurt içi üretici fiyatlarında da aylık %2,07 artış var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde enerji ve maliyet kaynaklı baskılar güçlenecek herhalde. Tabii küresel gelişmeleri de takip ediyoruz. İşte tüm bu tabloya baktığımızda bizim aklımıza Merkez Bankası geliyor. Bu gelişmelerle birlikte Merkez Bankası'nın faiz politikasında nasıl bir alan var?
0: Evet, Ekim ayında faiz kararı verilecek. Avrupa Merkez Bankası Fed'in de 28-29 Ekim'de faiz kararı var. Şimdi Merkez Bankası neye bakıyor? İlk etapta enflasyona bakıyor. Enflasyondaki bu düşüş Merkez Bankası'nın faiz indirme kararını olumlu etkileyecek. Yani indirme şeklinde bir karara yöneltecek. Geçen ayda baktığımız zaman enflasyonun yüksek açıklanması son iki ayda. Dolayısıyla Merkez Bankası'nı bundan caydırmıştı. Dolayısıyla bu bir kapıyı araladı.
1: 100 bas puan konuşuluyor mesela hocam. Ne kadar gerçekçidir? Onu da yorumlamanızı isteyeyim.
0: Tabii şimdi 100 bas puan enflasyon, dezenflasyon sürecindeyiz. 1.84 evet aylık bazda yine yüksek. Çünkü Avrupa'daki AFED'in, Avrupa Merkez Bankası'nın Euro bölgesine baktığımız zaman 6 aylık enflasyonu biz 1 ayda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu enflasyonu biz düşük diyemeyiz ama dezenflasyon sürecinde olduğumuz için ve Merkez Bankası'nın faiz indirme niyetinde olduğunu düşündüğümüz zaman faizdeki bu dezenflasyon sürecinin olması, %30'un altına inmesi Merkez Bankası'nı biraz daha faiz kararı verebilir. Tabii daha önce bu oranlar düşük olsaydı, enflasyon oranları dünyada örneğin petrol fiyatları 70 dolarlarda olsaydı 250 bas puanla ifade ederek ama şu an bir 100 bas puanla en azından niyetini ve yönünü belirlemesi açısından indirim gelebilir. Tabii ki 100 dolarlar seviyesi petrolde önemli. Çünkü Merkez Bankası faiz kararı verirken politika metinlerine baktığımız zaman en çok vurguladığı hususlardan biri zaten petrol fiyatları. Ama Merkez Bankası tahminlerini yaparken yaklaşık $85'dan bu fiyatlamaları yaptığı için yani şu an öngörüsünün de üzerinde olduğu için faiz kararındaki o indirim miktarını bu petrol fiyatlarının Merkez Bankası'nın tahmini üzerine seyretmesi ve eğer bu süreklilikle devam ederse Merkez Bankası'nın önündeki en büyük engellerden biri petrol fiyatları. Dolayısıyla enflasyona düşüş dolayısıyla bir 100 bas puan olabilir ama petrol fiyatlarındaki gelişme olumlu olursa buradaki indirim miktarı da artabilir.
1: Evet, petrole odaklıyız. Hocam bu arada şey soracaktım. 1.84 sizin tahmininizle ne kadar yakındı?
0: Enflasyon. Herhalde 2 civarı bekliyorduk. Çünkü baktığımızda evet. En yakın 2.10. 2.11 İTO'nun açıklandığı zaman genelde birbiriyle direkt paralellik yok. Ama 2 civarında bekleniyordu. Çünkü petrol fiyatları yüksek seyretmesi. Ki Ekim ayında da Shell Mobil sistemi terk edildi. Evet. Ve kademeli arttırma geçildi. Bunun da bundan sonra doğrudan etkisini göreceğimiz için Ekim ayı içinde petrol kaynaklı yani enerji maliyetinden dolayı enflasyonun artacağını bu şekilde zaten ifade ederiz. Ve paralel yani beklentilere paralel ama altında genelde piyasanın beklentisi 2000 üzeriydi. Piyasa katılımcıları anketi 2.11 bekliyordu. Piyasada birçok ekonomist 2.10 civarı bekliyordu. Baktığımız zaman düşük oldu ama özellikle Shell Mobil sisteminin terk edilmesi kademeli artış Ekim ayında bu artışları tekrar gündeme getirecek.
1: Evet, şimdi bir de küresel tarafı yorumlamanızı isteyeceğim. Orada da bugün yine önümüze gelen başlıklar arasında Hindistan Merkez Bankası. Orada da 4 yıl sonra ilk kez politika faiz arttırıldı. Sıkılaştırma yönüne çevirdi duruşunu. Şimdi diğer tarafta da tabii Fed'in kararına da odaklıyız. Orada yeni başkanla beraber ilerleyen bir süreç. Trump'ın istekleri de ortada. Ama ekonomik gerçekleri de birlikte düşündüğümüzde Fed'den ne bekliyoruz hocam?
0: Fed şimdi en son faiz artırım kararı verdi. 28 Ekim'de ve Aralık ayında da iki toplantısı var. Bu toplantılardan birinde yine faiz artırım kararı vermesi bekleniyor. Çünkü Amerika'da da faiz arttırdı. Yani bir dönem özellikle... Evet. Trump'ın gelişi ve tarifelerle birlikte bu arttırılmıştı, faiz enflasyonu arttırıldı. Bir baskı oluşturmuştu, biraz düşer gibi oldu ama en son 3.4'lerde. Dolayısıyla ABD'de de faiz enflasyonu arttı, faiz arttılar. Ve bundan sonra yapılan açıklamalara baktığımız zaman da enflasyondaki canlılık yani baskı devam edeceği için bir faiz kararında arttırılacağı bekleniyor. Dolayısıyla bir artış bekleniyor. Euro bölgesi arttırdı. Evet. İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tutmuştu. Ekim ayı içerisinde her üç İngiltere, Euro bölgesi, Fed'in de faiz kararı var. Dolayısıyla bunda ne kadar arttırabilir değil ama bu son iki toplantıdan birinde faiz artırım kararı verilecek. Dolayısıyla eğer bu aralığa kadar sürecekse piyasalar doğal olarak Fed'in faiz artırım kararını verecek olması, diğer ülke merkez bankanın bu yönde hareket etmesi piyasalarda baskı oluşturur. Özellikle Fed'in faiz kararı...
1: Japonya'da benzer bir karar aldı.
0: Evet, tabii Japonya zaten uzun yıllardır arttırmadığı faiz oranlarını arttıran bir süreçte olduğu için bu Japonya'nın da değerli olması tartışılan bir konulardan biri. Dolayısıyla dünyada bir faiz artış süreci olunca özellikle ABD'de bu da doların değerinin artması ki baktığımız zaman dolar endeksine, euro dolar paritesine dolar güçlü hale geliyor. Türkiye'de ise dünyada dolar düşerken de bizde gıdım gıdım artan bir seyir izliyordu. Dünyada artarsa bizde baskı oluşturacak. Peki bu baskı neye yol açacak? Doların faiz artışı güçlü bir dolar. Güçlü dolarda baskı altında bir altın. Dolayısıyla biz yıl sonuna kadar bu ekonomik verilerle doların güçlenmesi altının da seyrinin biraz da baskı altında olması gibi bir sonuçla karşılaşacağız. Ama bunları tetikleyen ana unsurlardan biri nedir? Petrol fiyatlarındaki artış. 100 dolar seviyesinde olacak bir petrol fiyatı bu dediğimiz senaryoları gerçekleştirir. Ama bir barış görüşmeleri, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik akışı olumlu, yani petrol arzını olumlu etkileyecek bir olay, enflasyonu dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz kararlarını geriye çevirebilecek bir seyre yol açabilir.
1: Hı hı. Altın da dediniz, altına da bir parantez açalım tabii hocam. Petroldeki fiyatlamanın önemine de vurgu yaptınız. Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeleri zaten takipteyiz. Küresel anlamda da arz endişeleri artıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin burada 2026 için özellikle son çeyrek Brent petrol tahmini de var. Ortalama fiyat tahmini diyelim 105 dolara yükseldi. Piyasalar aynı zamanda tabii stratejik petrol stoklarının da kullanılmasını tartışıyor. Hepsi birlikte merkez bankalarının kararlarını etkiliyor. Fed'i konuştuk. Dolayısıyla işte sizin de bahsettiğiniz gibi hani o kademe kademe arttırılan dolar karşısında baskı altında da kalan bir altın var. Bu gelişmelerle birlikte altının yönünü nasıl okursunuz hocam?
0: Tabii şimdi altın Euro Fed tarafına baktığımız zaman dolarla ters bir korelasyona sahip. Yani dolar güçlendikçe dolayısıyla faiz getirisi olmayan altın fiyatları da aşağı yönlü. Ama bizdeki mekanizma gram altında biraz daha farklı. Çünkü dünyada dolar güçlenince altın düşüyor. Ama bizde gram altının fiyatı dolar ve onsa bağlı olduğu için eğer dolardaki artış daha fazla olduğu zaman gram altın yükseliyor. Dolayısıyla dünyadaki artıştan daha fazla artıyor. Ama dünyadaki düşüşten daha fazla düşmüyor. Çünkü bizdeki altının zayıfladığı durumda bizde dolar da arttığı için biraz daha ufak bir ayrışma olabiliyor. Ama dünyada Fed'in faiz artırım gündemde olduğu sürece ya da doları biraz daha güçlü hale getirebilecek her açıklama altın üzerinde bir baskı oluşturuyor. Dolayısıyla zaten altındaki ilk önemli bir düşüş ne zaman gördük? Yılbaşından sonra Fed Başkanı'nın açıklanmasıyla birlikte bir düşüş gördük. Çünkü onun da açıklamaları, ismi açıklandı. Yaptığı açıklamalar biraz da faiz arttırımı olabileceği şeklinde olunca altında keskin bir düşüş o zaman gördük. Baktığımız zaman da faiz artışıyla sonuçlanan bir süreç. Çünkü Trump'ın Powell'ı görevden alırkenki en büyük şey neydi? Faiz indirmediği içindi. Ama kendi, ki onu da kendi seçmişti. Hı hı. Yeni getirdiği başkan da aynı süreci izlediği için. Dolayısıyla dünyada şu an doların güçlü olması, güçlü doların da altın üzerinde baskı yapması gibi bir süreç. Ne zamana kadar? Fed'in faiz arttırımları gündemde olduğu sürece, ama baktığımız zaman iki toplantıda birini arttıracağı, 2027'nin ilk toplantılarında da bunu sürebileceği şeklinde. Ama Fed her zaman ne diyor? Ben veri odaklıyım. Eğer verilerde, ki tarım işlem verisi de kötü geldi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla enflasyon verisi de yüksek. İkisi arasında kalacak. Çünkü tarım işlem baktığı zaman faiz arttırmaması gerekiyor. Çünkü piyasalarda durgunluk var. Ama enflasyona bak var. Ama enflasyona baktığı zaman arttırması gerekiyor. Dolayısıyla aylık bazda verilere bakacak. Ama şu anki veriye baktığımız zaman bu ay sabit tutabilir. Sonraki ayda tekrar Aralık ayında tekrar arttırım gündeme gelebilir. Ama dediğim gibi aylık bazdaki veriler bunu belirleyecek. Hı hı.
1: Gelişmelerle birlikte zaten oran da değişiyor. Şundan iki hafta öncesine kadar belki Fed'in faiz artırımı için hocam %75'lik bir oran vardı. Sonra bu %30'un da altına düştü. Şimdi %20'lerde. Gelişmeleri de takipteyiz. ABD tarafından gelen veriler de önemli. Şimdi hocam tabii petrole bakıyoruz, altına bakıyoruz. Jeopolitik tarafta aslında bir çözüm ihtimali istiyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim uzadı. Petrol fiyatları açısından şu anda en büyük risklerden biri. Diplomatik zemin ABD-İran arasında daraldı. Yani böyle bir ortamın da hani genişlediğini görmüyoruz. Hürmüz'deki tansiyonu düşürecek bir uzlaşma. Hatta Kasım ara seçimleri de yaklaştı. Yakın vadede sizce seçimleri de yaklaştı. Yakın vadede sizce mümkün mü bu uzlaşma?
0: Bakın ilk başta İsrail İran Savaşı diye başladık. Şu an İsrail gündemde dahi değil. Demek ki İsrail burada bir aracı. Onu kullanarak ABD'nin bir politikası. Olabilir mi? Konuşmalara baktığımızda şimdi bir tarama yaptırsak. 500 kere barış anlaştık. 300 kere saldıracağım. 500 kere mahvedeceğim gibi laflar. Ya bu ifadenin olduğu bir ortamda tabii ki istikrar olmaz. Burada ABD kendi isteklerini, yani bir gerçekten barış anlaşması değil de benim isteklerimi kabul edecek, ettireceğim bir anlaşma şeklinde bakıyor. İran'da doğal olarak kendi isteklerini, özellikle bu yaptırımların kalkması. Çünkü ülke bu anlamda bayağı sıkıntı içerisinde. Bir ilaç tedariği bile, bir gıda, bir her şeyde sorun yaşıyor. Petrol ürünlerini satmakta zorlanıyor. Bu da ihracat gelirini azaltan bir durum. Dolayısıyla İran burada haklı olarak birçok şeyi, madem bir barış görüşmesi var, İki taraf kazan kazan olması gerekirken hep Trump kendisinin kazanacağı bir ortam oluşması sağlıyor. İran da haklı olarak kendi taleplerinin uygulanmasını istiyor. Çünkü halk olarak zarar görüyor. Oysa Trump 10 bin kilometre ötede istediği gibi rahat konuşabiliyor. Dolayısıyla kendi isteklerinin olduğu bir barışın olma ihtimali tabii ki düşük. Ama İran'ın istekleri ne kadar çok karşılanırsa biz de barış sürecine o kadar yakın olacağız. Tabii ki inşallah olur. Sonuçta insanların öldüğü, ekonomilerin zarar gördüğü ve yanı başımızda bizim birebir ilişkide olduğumuz ülkelerde bu kazanın kaynaması doğal olarak bizi ekonomik, siyasi, her türlü atmosferde etkileniyor. Bunların iyileşmesi, Hürmüz Boğazı, petrol, dünyada en azından bir barış görüşmelerinin yaratacağı etki, artı petrol fiyatları ve olumlu gelişme olur. Ama ne zaman olur? Bugün de olur, 3 ayda da olmayabilir. Trump'ın ne kadar düzgün ve istikrarlı ifadelerine bağlı.
1: Evet hocam, şimdi program başından itibaren konuştuklarımızı da Türkiye açısından. Hocam çok teşekkür ediyorum. Programımızı noktalıyoruz.

0: Türkiye ve dünyadaki güncel ekonomik gelişmeler, finans dünyasından haberler hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Ekonomi Hattı programıyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da.
1: Reklam. Radyo
2: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
3: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiiri Türk Edebiyatı'nın kült şiirleri arasında yer alıyor. Behçet Necatigil'in deyişiyle şiirlerinde yaşamanın ve aşkın güzelliğini öven, ölümün üstünlüğünü vurgulayan, Türkçeyi bütün tatlılık ve anlatım gücüyle şiire geçiren Cahit Sıtkı Tarancı, döneminin en çok okunan şairlerinden biri olmuş, hiçbir akıma bağlanmadan kendine özgü bir şiir geliştirmiştir. Ve Hümeyra da aynen böyle bu güzellikte seslendirmiştir. Yaş 35 adlı bu şiiri şarkılaştırmıştır. Alpay var hemen ardından Hümeyra'nın. O da hayalimdeki resimle gelecek şimdi. Güne bakana, unutulmayanlara.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü. Ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz mi? İmkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık.

çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden. Usul usul yaklaşıp yanıma sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma.

Aynalarla Salim Dündar bizlerleydi. Bugün biraz daha eskilere, 70'lere ve 80'lere götürüyorum sizleri. Bugün 90'lardan şarkılar yok arkadaşlar. Unutulmayanlar da yaklaşık bir 15 dakika geride kaldı bile. Ben güzel, keyifli şarkılar seçtim. Varsa sizin de dinlemek istediğiniz Salim Dündar'ın Aynaları Gibi, ki sevgili Cahit abime gönderdim. Rana Alagöz'le devam edeceğiz. Her şey bitmiştir artık. WhatsApp numaramız 0533 155 4000. 0533 155 4000.

Funda Affetmen dedikten sonra bir istek şarkısı var sırada. Erkan Bey'in isteğiyle Erdem Halk'ın konuğumuz, şarkısı Daha Dün Gibi.

Erdem Halkın daha dün gibi, Erkan Bey'in bir de notu var. Erdem Halkın'ın Bursa'da yaşadığını söylüyor. Tanıyanlar, bilenler varsa selamlarımızı iletsinler. Radyo S aracılığıyla kendisine. Daha dün gibi Erdem Halkın'dan geldikten sonra yine bir istek şarkısı var sırada. Bu kez Nilüfer bizlerle. Bir Selami Şahin şarkısıyla Sensiz Olmuyor diyecek. Sevgili Mahmut'un isteği Cahit Ezgi sana ve bana ayrıca Aydın'a gelsin demiş şarkı için. Nilüfer, Sensiz Olmuyor.

0: Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

1977 yılında kaydedilen bir şarkı. Yine yol göründü gurbete. Barış Manço geldi reklamların hemen ardından. Radyo ise güne bakana, unutulmayanlara. Unutulmayanlarla devam ediyoruz. Yaklaşık bir 20 dakikamız var. O dönemlerde de yine 70'li yıllarda şarkıların süreleri kısaymış. Aslında bir anlamda eskiye dönmüşüz günümüzde de. Bir 90'lı yıllarda galiba 4-5 dakikalık şarkılar yapılmış ama bu şarkılara da bakıyorum 2 dakika, 3 dakika, 2,5 dakika. İşte öyle bir şarkı. Nükhet Duru, Deli Diyorlar Bana. Deli.

Modern folk üçlüsü ve Dönme Dolap. 1981 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş, sözü ve bestesi Ali Kocatepe'ye ait bir şarkı. Sadece 9 puan almışız o yıl. 18. sırada tamamlamışız yarışmayı bu şarkıyla. Ajda ile devam edeceğiz. Ajda deyince ondan da petrol çalacağımı zannettiniz ama Eurovision'la ilintili. Yok, sana neler edeceğim diyecek şarkısında.

Ajda Pekkan'ın ardından da Kenan Bizler'le Çilli Baum şarkısıyla. Dediğim gibi son 12 dakikaya giriyoruz. Bu şarkıyı da saymazsak son 10 dakika. Varsa duymak istediğiniz şarkılar, WhatsApp hattımız 0533-155-4000. 0533-155-4000. 70'ler, 80'ler burada radyonuzda.

Esmera yollara düştüm ben. Son iki şarkıyla unutulmayanları bugünlük bitireceğiz. Önce Sevda Karaca, çık çık çık ortaya çık. Ardından da Şenay, hayat bayram olsa diyecek radyonuzda. Sonra kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra yeni şarkılarla devam edeceğiz Güne Bakana.

0: Güne Bakan, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Gülden'in müzisyen dostlarını ağırladığı YouTube projesi Gülden'e geldiğin yeni konuğu, Türk pop müziğine sözleri ve besteleriyle birçok şarkı kazandıran Murat Güneş. İki güçlü kalemin buluşmasından iki sevilen şarkının yeni yorumu ve yepyeni bir düet şarkı çıkmış. Sen İstanbul'sunu birlikte yorumlamışlar. Ardından Gülden'in sevilen şarkılarından Kandırmışlar Aşk diye. Ve şimdi sizlere çaldığım iki yara bandı, iki müzisyenin düetiyle hayat buldu deniyor. Duygusu ve hikayesiyle dikkat çekiyor şarkı. Gülden ve Murat Güneş'in müzikal dünyalarını ilk kez yepyeni bir eserde yan yana getiriyor. Pazartesi çalmıştım. Bugün bir kez daha çalmak ve hatırlatmak istedim şarkıyı. Gülden ve Murat Güneş, iki yara bandı. Birlikteliklere devam ediyoruz. Bir fiil çalışmada Eda Baba ve Cem Adrian'dan geliyor. Şarkının adı Son Çağrı.

0: Türk pop müziğinin en güçlü söz yazarı ve yorumcularından biri Yalın. Geçtiğimiz dönemde Londra'nın tarihi atmosferiyle büyüleyen salonu Royal Albert Hall'de unutulmaz bir konsere imza atmıştı. Dünyanın en prestijli senfonik topluluklarından Kraliyet Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahne almıştı sanatçı. Bu dev konserden yepyeni bir canlı performans klibi paylaşıldı. Sonsuz Ol. Sözü ve müziği kendisine ait düzenlemesini Alp Ersönmez yapmış. Miksajda Sabı Selteer gibi bir isim var.
1: Hadi kızlar.
0: Londra'da kaydedilmiş 21 şarkılık dev senfonik albümün en dikkat çeken performanslarından biri Sonsuz Ol. Ayrıca Yalın'ın YouTube kanalında da yine izlenebiliyor. İzleyerek dinlerseniz daha da keyifli oluyor. Ben tabii ki izletemiyorum ama keyifle çaldım sizlere bu güzel keyifli şarkının kaydını. Bu arada canlı söylemek istiyorsanız Yalın'la bu şarkıları. Yalın geliyor biliyorsunuz değil mi? Cumartesi Merinos'ta. Bursa'da bir konser verecek. Saat 21 itibariyle Bursalılara şarkılarını söyleyecek. Yalın'ın şarkısının ardındansa Papdil Jam burada. Sena Gül onun da yeni şarkısıdır. Anadolu Yakası.

0: yapsan süper olur ya. Zincirli kuyu falan da olur.
1: Coverlarla devam edelim. Bu coverda tabii ki kendi parmağı da var. Kendi şarkısı sonuçta. Ümit Sayın'ın şarkıları başka sanatçılar tarafından coverlanmaya, yeniden seslendirilmeye ve düzenlenmeye devam ediyor. İşin bir de mutfağında olunca hem de seslendirip Ümit Sayın'a Mustafa Ceceli eşlik ediyor. Şarkı Gönül Yareler içinde.

Güçlü sesi, yenilikçi tarzı, başarılarla dolu kariyeri. Türk müzik tarihinin ikonu Ajda Pekkan. Konserler vermeye devam ediyor. Hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Yeni şarkılar çıkarmaya da devam ediyor. Kariyerinin her döneminde müziğe yön verdi. Değişimin ve yeniliğin öncüsü oldu. Süperstar. İşte yeni şarkısıydı Şahsen Ben. Harbi açık hava sahnesinde sevenlerine duyurduğu ilk andan itibaren büyük ilgi görmüş şarkı. Söz ve bestesi Tamer Gürsoy. Düzenlemesi ise Volga Tamöz imzası taşıyor. Ben de bir kez daha keyifle çaldım sizlere. Yenisiyle buradaydı Ajda. Teoman'ın şarkıları yine başka sanatçılar tarafından ve gruplar tarafından yorumlanıyor. En son Emircan İrek okudu bir Teoman şarkısını. O şarkı da bu şarkı. Zampara'nın ölümü.

0: Güne bakan. Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda.

0: yanınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. Az TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Yarın beni vuracak aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak

Gökhan Tepe müzik kariyerinin 30. yılında özel bir akustik seriyle müzikseverlerle buluşuyor. Beste Gökhan Tepe adını taşıyan seri, sanatçının yıllar içinde farklı sanatçılara verdiği bestelerden oluşan 11 özel eseri bu kez kendi yorumuyla yeniden dinleyiciyle buluşturuyor. Belki... Sözleri Ayla Çelik, Hakkı Yalçın ve Şemrem Sungur tarafından yazılan eserlerin yer aldığı projede Gökhan Tepe'nin farklı dönemlerde hayat verdiği besteler akustik düzenlemelerle yeniden yorumlanıyor. Her şarkıya özel hazırlanan videoların da eşlik edeceği seri, sanatçının 30 yıllık kariyerinde bestecilik kimliğine odaklanıyor. İlkiydi, Araftayım daha önce Ebru Gündeş tarafından seslendirilen, sözleri Şebnem Sungur'a ait yine Gökhan Tepe bestesiydi. Ben de son yarım saati bu şarkıyla açtım. Ardından da Dedublüman'ın yine yeni projesinden Sıla ile beraber seslendirdikleri şarkı Acı Bal geliyor radyolara.

Yeni şarkılarla devam ediyoruz. Zeynep Bastık İnat adlı şarkıyı söyledi. Duhurata Dora ile birlikte. Yine arda arda böyle fiil çalışmalar çalıyorum ki sizlere. Onlardan birini de Tantaşçı ve Bahar seslendirecek. Kutup'ta yaz gibi akustik bir performans. Bu arada Tantaşçı da cumartesi Bursa'ya gelen isimler arasında. O da en sevilen şarkılarıyla uzun bir aranın ardından. Geçen yıl Bursa'da konser vermemişti. Ve bu yıl özlemimizi gidereceğiz. Cumartesi akşamı Sukai Park'ta olacak kendisi. Muhteşem orkestrası, şarkıları. Tantaşçı konseri saat 21'de Bursa'da Sukai Park'ta. Şimdi Baha'yla Kutup'ta Yaz Gibi.

Oscar Wilde'in yazdığı, Selahattin Hilam'ın dilimize çevirip Kazım Akşar'ın oyunlaştırdığı ve George Zeskin'in yönettiği Dorian Gray'in portresi Bursa Devlet Tiyatrosu AVP sahnesinde bu akşam premier yapacak. Ayrıca Perşembe, Cuma, Cumartesi saat 20'de, Cumartesi matinede saat 15'te yine aynı salonda izlenebilecek. Bu sezonun ilk oyunudur Bursa Devlet Tiyatrosu'nda. Sezonun açılış oyunu aslında bir anlamda Dorian Gray'in portresi Devlet Tiyatrosu olarak. Geçen hafta biliyorsunuz Perşembe, Cuma, Cumartesi günü Van Devlet Tiyatrosu İbiş'in Rüyası adlı oyunu sahnelemişti Bursa'da. Hatta onlar da premierini Bursa'da yapmışlardı oyunlarının. Ve şimdi Bursa Devlet Tiyatrosu'nun oyunu bu akşam ilk kez perde diyor. Dorian Gray'in portresi bu akşam seyirci karşısına çıkıyor. Yarından itibaren ise 3 gün boyunca Perşembe, Cuma, Cumartesi saat 18'de Firaz Cizade Oda Tiyatrosu sahnesinde Efe Erkekli'nin oynadığı Tamamen Dolu Yüz adlı oyunu izleyebileceksiniz. Bu iki oyunun da biletleri biletinal.com'da ve ayrıca Bursa Devlet Tiyatrosu AVP gişesinden de temin edilebiliyor.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası en nihayet sezonu açıyor. Yarın akşam saat 20 itibariyle Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde Osman Gazi Salonu'nda Gürer Aykal'ın orkestra şefliğiyle kemanda Valeri Sokolov solist olarak katılacak bu konsere. Güzel, keyifli bir programla yapmışlar. Bu konser de yarın akşam saat 20'de Bursa'da Merinos'ta Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Osman Gazi Salonu'nda. Bu konserin de yine biletleri biletinal.com'da. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise geçen hafta premier yaptı Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı'yla. Geçen hafta Cuma ve Cumartesi izledik. Bu hafta ise Perşembe, Cuma, Cumartesi saat 20'de oyun Tayyare Kültür Merkezi'nde. Aspera Sahne, Hastalık Hastası adlı oyunu yarın akşam saat 20.30'da kendi sahnelerinde sunuyorlar bizlere. Bu oyunlara ve konsere biletlerse biletinal.com'da sizleri bekliyor.

Mabel Matiz, Saleh'in son şarkısıyla sondan bir önceki çalışmamızdı radyomuzda. Güne Bakın Atiye ile Olay şarkısıyla bugünlük bitireceğiz. Yarın aynı saatlerde yine birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam diliyoruz. Kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.

0: Güne Bakan sona erdi.
1: Güne Bakan sona erdi.
2: Reklam. Radyo
3: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
6: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
7: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kan Ver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam. Radyo S.
2: Sektörlerden haberler, üretim, tüketim ve güncel rakamlar reel sektörde. Reel Sektör programı hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Reel Sektör başlıyor.
3: Çelebi Grup. Asırlık yapılar.

0: reel sektörle karşınızdayız. Bugün otomotiv sektörüne dair konuşacağız. Otomotiv uzmanı Erol Şahin birazdan canlı bağlantıyla konuğum olacak. Sektöre dair detayları paylaşacak. Öncesinde programımız genelinde neler konuşacağız? Onları kısaca anlatacağım. Bir tablo hazırladık. O maddeleri de sizlere aktaralım. Erol Şahin'le sohbetimiz öncesinde programa dair de kısa bir bilgi vermiş olacağız. Maddelerimiz böyle. İlk olarak Eylül'de otomotivde sert fren dedik. Bu konu önemli. Şimdi Eylül'de otomotive dair verileri aldık. ODMD tarafından gelen veriler önümüzdeydi. Eylül ayında pazarda %24,3'lük sert bir daralma var. Satışlara bakıyoruz, 83 binlerde kaldı. Tabii şimdi herkesin aklında aynı soru var. Sektör duvara mı çarptı, kriz mi var? Ama madalyonun diğer tarafına baktığımızda 10 yıllık Eylül ortalamasının hala %17 üzerinde olduğumuzu söyleyebiliriz. İşte bugün bu rakamları konuşacağız. Erol Şahin'e de soracağız. Bu bir çöküş mü? Yoksa rekorlarla dolu 2 yılın ardından pazarın kendi dengesini bulması, yani bir normalleşme mi diyeceğiz? Detaylarını öğreneceğiz birazdan. İkinci başlığımıza bakıyoruz. Finansman sorunu ve kredi krizi. Pazarın elini kolunu bağlayan asıl düğüm bu madde diyebiliriz. Finansmana erişim. Mevduat faizlerinin geldiği seviye ortada. Taşıt kredileri aylık %4-5 bandında. BDDK'nın matrah limitleri ise uzun süredir güncellenmiyor. Yani bugün parası olan mevduata gidiyor diyebiliriz. Kredisiz araç almak isteyen vatandaşsa banka kapısından eli boş dönüyor. Sıfır araçta bayilerin kendi öz kaynaklarıyla yaptığı kampanyalar bu çarkı ne kadar döndürebilir? Finansman kilidini açacak bir anahtar var mı? Onu da birazdan incelemiş olacağız programımızda, süremiz yettiğince. Üçüncü başlığımıza gelelim. Otomobilde yatırım devri bitti mi? Tam da sokaktaki vatandaşın dilindeki o soru aslında bu. Otomobil artık bir yatırım aracı olmaktan çıktı mı? Çünkü son yıllarda enflasyondan kaçan önceki yıllarda otomobile sığınıyordu ama mevduat getirileri yüksek, ikinci elde de fiyat balonu söndü. Araç yeniden sadece bir ihtiyaç ve ulaşım aracı kimliğine mi döndü? Sıfır kilometrede markalar peş peşe sıfır faizli kampanyalar yaparken ikinci el neden biraz sessiz? Bu sorunun yanıtını da arayacağız diyelim. Ve dördüncü, belki de yayınımızın en çok merak edilen kapanış başlığımız diyebiliriz. Yıl sonu tahmini ve alım tavsiyesi. Çünkü pazar 1 milyonu aşar mı ve araç almak için doğru zaman mı? İlk 9 ayda 803 bin satışı devirdik. Son çeyreğe artık girdik. Yıl sonu ÖTV matrah düzenlemesi beklentisi gerçekçi mi? En önemlisi de cebinde parası nakdi olan veya aracını yenilemek isteyen vatandaş yıl sonu kampanyalarını mı bekleyecek, yoksa bugünden harekete mi geçecek? Vatandaşın gündemindeki en önemli başlık da bu diyebiliriz. Az önce de söylediğim gibi çok kıymetli bir konuğum var. Otomotiv uzmanı Erol Şahin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz AS TV'ye, reel sektöre. Erol Bey, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Canan Hanım. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Sektöre dair merak ettiğimiz başlıklar var. Hemen vakit kaybetmeden onları size soralım. Tablo ortada. Eylül ayında %24'ü aşan bir daralma var. Özellikle otomobil tarafındaki kan kaybı diyebiliriz. Rakamlarla birlikte dikkat çekici hale geldi. Otomobil %27,8, hafif ticari araçta %10,4 daralmış. Şimdi sektör temsilcileri nasıl yorumluyor? Yani bir fon finansman krizi olarak mı tanımlıyor? Sebebini biz size soralım.
1: Sadece fon değil, onu öncelikle söyleyelim. Çünkü daralma aslında Haziran ayından itibaren başladı. Temmuz, Ağustos'ta zirve yapmıştı, Eylül ayında da devam etti. Muhtemelen de Ekim, Kasım, Aralık aylarında da geçtiğimiz yılın altında kalacak bir pazar bekliyoruz. Rekorlar kısmına gelince, evet, 3 yıldır rekorlara alıştık. Üst üste rekorlar geldi. Geçen yılda 1 milyon 300 bin aşan müthiş bir rakam vardı. Tabii her zaman söylediğimiz gibi nüfusa göre aslında son derece düşük bir rakam. Biz her ne kadar rekor desek de hala 1000 kişiye satılan araç sayısında Avrupa'da son sıradayız. Bunu öncelikle söyleyelim. Ama diğer taraftan da mevcut şartlar altında baktığımızda 1 milyonun üzerindeki her pazarı otomotiv sektörü açısından kazanç olarak görüyoruz. Ne zaman ki 1 milyon bandının altına iniyor, işte o gün artık sektör açısından büyük tehlikeler çalacaktır. Mevcutta da stoklar var. Tabii bunun sebepleri sadece fon krizi değil. Fon Eylül ayındaki pazarı etkiledi. Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki pazarları da muhtemelen etkileyecek. Ama sadece bu değil. Burada en önemli faktörlerden bir tanesi maalesef ülkemiz enflasyonist bir ülke. Yani enflasyonun yoğun yaşandığı bir ülke. Her ne kadar istatistik kurumu farklı, diğer kurumlar farklı farklı açıklasalar da ortak noktada buluştuğumuz %30'un üzerinde bir enflasyona sahip olduğumuzu görüyoruz. Böyle bir enflasyonun olduğu bir ülkede siz kredi baremlerini 4,5 yıldır yenilemezseniz, ÖTV baremlerini senede bir ya da iki senede bir kere güncellerseniz ister istemez araç fiyatları zam gelmese de yükseliyor.
0: Evet.
1: Çünkü baremden kaynaklı olarak yükseliyor. Siz baremleri artırmadığınız zaman ÖTV dilimleri her ne kadar bazı kısımlarda küçük de olsa ama bir süre sonra bakıyorsunuz araç %10'dan %25'e, bazı araçlar %70'den %80'e, bazıları %100'den %110'a çıkıyor. İster istemez artış var. Bir de dünyada eşi benzeri olmayan bildiğiniz üzere vergiden vergi alıyoruz biz.
0: Yani öyle ÖTV'yi bir durum
1: alıyoruz,
0: da var.
1: ÖTV'nin KDV'sini de alıyoruz. Yani olaya sadece ÖTV diye bakmamak lazım. Bir de ÖTV'nin KDV'si var. Aracın KDV'si tamam, sıkıntı yok. Dünyanın her ülkesinde bir KDV uygulaması var. Ama vergiden vergi alan dünyadaki emsalsiz ülkeyiz. Bu da tabii ki çok büyük önemli faktör. Krediye ulaşım son derece önemli. Bugüne kadar yani pandemi ve pandeminin hemen sonrasındaki döneme kadar otomotiv sektöründeki satışların %85'i kredili yapılırdı. Ondan sonraki dönemde hani o araçların bulunamadığı, arz sıkıntısını yaşandığı, biraz önce dediğiniz gibi yatırım aracı olarak en ön plana çıktığı dönemde kredi göz ardı edilmişti. Herkes bir şekilde bir yerden para bularak bir şekilde araca ulaşmaya çalışıyor, ulaşıyordu çünkü kar ettiğini düşünüyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada artık o süreci geride bıraktık. Son bir yıldır aracı alıp kar etme dönemi bitti. Çünkü ikinci elde de durgunluk yaşanması, o yüksek fiyatların artık stabil hale gelmesi, kar düzeyinin altına düşmüş olması, satış sürelerinin uzaması ister istemez o hızlı yatırımlık alanın dışına çıkardı otomotiv sektörünü. Bu da ister istemez kredileri artık ön plana çıkardı. Çünkü ihtiyacı olan artık kredisiz araca ulaşmakta zorlanıyor. Bu sektörün karşısındaki en önemli etkenlerden iki tanesi. Yani birisi baremler, hem kredi baremleri hem ÖTV baremleri. Diğer tarafta da bankaların kredi musluklarını açmaması. Yani daha doğrusu mevcut ekonomik konjektürde hükümetin de bundan yana tavır almaması. Çünkü seçim arifesine kadar muhtemeldir ki kredi muslukları açılmayacak. Ne otomotiv alanlar için, ne konut alanlar için, ne de sanayici için bu şekilde bir kredi musluğunun açılması pek mümkün gözükmüyor. Olsa da zaten bu mevcut faiz şartları altında insanlar çok daha zorlanacaktır söyleyebiliriz.
0: Evet, şimdi tabii finansmana ulaşım zor. Ulaşılan kredilerin faiz oranları da ortada. Vatandaşın hali, sektör temsilcilerinin, üreticinin yani herkesin problemi bir ortak noktada birleşiyor aslında. Şimdi sayısal verilere dair konuşuyoruz. Buradaki detayları da soracağım. Yıllık bazda sert bir düşüş var. Evet ama 10 yıllık Eylül ortalamasına baktığımızda pazar hala bir yukarıda %17,8'lik. Ocak-Eylül toplamında 803 bin adeti aştık. Geçen yıla göre de %13'lük bir daralma varmış. Şimdi bu rakamlar hani hep böyle rakam rakam konuşuyoruz ama bize ne anlatıyor onu da öğrenelim sizden.
1: Tabii şimdi 10 yıllık ortalamaların üzerinde olması kaçınılmaz. Yani pazar zaten biraz önce ilk başta söylediğim gibi 1 milyon bandının üzerinde kapanacak. 803 binlik bir pazar var ama yıl sonu beklentilerimiz mevcut pazarın üzerine yaklaşık 300-350 bin bandında ortalama 300 bin diyebileceğimiz bir adet bekliyoruz son 3 aylık dönemde. Bunu da koyduğumuz zaman yine pazarın 1 milyon 100-1 milyon 150 bin bandında bir pazar olması mümkün. Bu da zaten ortalamaların üzerinde olması gayet normal gösteriyor. Çünkü son 3 yıla kadar 1 milyon bandını biz hiçbir zaman geçemedik. Son 3 yıldır 1 milyon bandının üzerindeyiz. Muhtemeldir ki bu yılda 4. yılımız olacak. O anlamda ortalamanın üstünde olmasını şaşırtıcı bulmuyoruz doğrusu.
0: Yine detaylara baktığımızda burada hafif ticari araç pazarı bir dikkatimizi çekiyor. Eylül ayında otomobile göre kıyasladığımızda daha dirençli kaldığını görüyoruz. 5 yıllık ortalamaların da %10 üzerinde civarında seyrediyor. Ticari taraftaki bu canlılığı reel sektörün de filo yenileme ihtiyacına mı yoksa KOBİ'lerin ticari araç kredilerine belki erişimin hani binek araçlara göre nispeten daha esnek olmasına mı bağlayacağız? Hafif ticari araçlar neden oran olarak bizim önümüze çıkıyor?
1: Çok amaçlı kullanılması birinci öncelikti. Daha önce de biliyorsunuz geçmiş yıllarda da Türkiye'de otomobil üretiminin daha az, ticari araç üretiminin yüksek olduğu dönemde de ticari araç satışları otomobil satışlarına yakın seyrederdi. Buradaki ana amaç da özellikle kombi sınıfındaki araçların yoğunluklu olarak kullanılmasındandı. Ama şu anda satılan araçların yapılarına bakıyoruz. Van dediğimiz kapalı kasa araçların satışları %76 pazarın içerisinde. Yani satılan 175 bin aracın %76'sının kapalı kasa olduğunu görüyoruz. Kamyonet dediğimiz yani yarı camlı olan araçlarsa %9,5'larda. Burada tamamen ticari filoların yenilenmesi, ticari filolarda kullanılmak amacıyla alındığının göstergesidir bu. Bu da olumlu. Yani ticaret anlamında alınması olumlu bir pozitif bir yaklaşım olarak görüyoruz. Diğer tarafta baktığınız zaman minibüs satışlarının yine hafif ticari araç satışları içerisinde %8'e tekabül ettiğini görüyoruz ki bu geçen yıla göre kayıp olduğunu görüyor. Pikap satışları yine eskaza ki oradaki vergi artışından kaynaklı olarak pikap satışları da geçen yıla göre %23 seviyesinde gerilemiş durumda. Yani hafif ticari araç %5 düşerken pikap satışları %23 düşmüş. Burada da biliyorsunuz bir vergi artışı yaşandı. Hı hı. Bunun da etkisi çok önemli. Hafif ticari araca genel anlamda baktığımızda otomobile göre daha az rekabetçi, yani daha az markanın daha az modelle satış yaptığı bir saha. Otomobil kısmında 46 tane marka satış yapıyor, 300'ün üzerinde model satarken hafif ticari araçta 19 tane markanın 69 tane farklı modelinin satıldığını görüyoruz. Toplamda da 175 bin adettik bir satış gerçekleşmiş, bir önceki yıla göre %5'lik bir kayıp var. Ama Eylül bazında baktığımızda bu kayıp %10'un biraz üzerine kadar çıkıyor.
0: Şimdi tabii az önce siz de vurgusunu yaptınız enflasyona. Gördük Eylül ayı rakamları da önümüze geldi. Artık yıllık baktığımızda %30'un bir altına gidişat var. Ama son çeyrek rakamlarıyla birlikte önümüze hangi rakam gelecek yıl sonunda? Tahminler %30 gibi gösterse de %20'li rakamları söyleyenler de var. Şimdi vatandaş tabii enflasyondan korunma aracı olarak görüyordu önceden ama işte çok fazla değişken de işin içine girince ikinci eldeki fiyat durgunluğu da bu değişkenlerle birlikte bir değişti. Az önce bir vurgusunu yaptınız. Artık bir ihtiyaç malzemesi ya da ulaşım aracı kimliğine döndü diyebilir miyiz? Yani bu gidişat ne kadar daha böyle gider? Onun da yorumunu alalım sizden.
1: Zaten öncelikle Canan Hanım şunu söylemek lazım. Bu yıl bir şekilde 1 milyonun üzerinde kapanacak. Bu artık netleşmişti. Biraz önce de bahsettiğim gibi 1 milyon 100 artı bir rakamla geçecek. Ya yani 1 milyon 100 binin üzerinde bir rakamla kapatacağız. Asıl otomotiv sektörü açısından soru işareti getiren nokta 2027 yılı. 2027'de ne olacağına dair hiçbir öngörü yok şu anda. Yarını hesaplamakta sektör zorlanıyor. En önemli kısım aslında 2027. 2027'den sonra 2028'de muhtemelen pazar kendini bulacaktır, açılacaktır, seçim atmosferi de olacaktır, krediler de açılacaktır ama 2027, 2026'dan çok daha zor bir yıl olarak karşımıza çıkacak. Burada temel zorluklar sadece araç satışları değil, aracı satan bayilerin finansman giderleri de ciddi anlamda sıkıntı yaşayacak. Çünkü aracı satamadığınız stokta duran her gün, yani her ay içerisinde %4-4,5'lu bir maliyetle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani bu karlılıkların sıfırlandığı, satışların zorlandığı bir dönemde aynı zamanda istihdam açısından da sıkıntı. Çünkü sektör zora girdiği zaman biliyorsunuz bizim ülkemizde ilk tasarruf kanalı her zaman istihdamdır. Evet. Yani önce işçi çıkartmaya başlarsınız. Bu açıdan da tehlike sinyalleri çalıyor. Bu bağlamda biraz önce bahsettiğimiz iki kalemde hükümetin de kendini zorlaması gerekiyor. Yani özel tüketim vergisindeki matrahların sıklıkla güncellenmesi ve özellikle elektrikli araçlarda, hibrit araçlarda ulaşımın daha da kolaylaştırılması. Bu bağlamda son derece önemli. Bu ÖTV dilimlerindeki matrak güncellemelerinin daha sık aralıklarla yapılması gerekiyor. Siz çünkü yılın başında yapıyorsunuz, 8. 9. aya geldiğinizde sizin hesapladığınızdan çok farklı oluyor. Neredeyse bütün araçlar en üst dilime geçiyor. Bunu ödeyen kim? Yine tüketici. Ama diğer taraftan bu söylediklerimiz gerçekleşecek mi diye sorarsanız maalesef gerçekleşmeyecek. Nedenini de hemen söyleyelim. Yılın henüz daha 9. ayın şeyi çıkmamış olsa da özel tüketim vergisi tahsilat ortaya çıkmamış olsa da ilk 8 ayın rakamlarını biliyoruz. 480 milyar liralık bir tahsilat yapılmış Maliye Bakanlığı tarafından otomotiv sektöründen özel tüketim vergisi. Bu yıl sonu hedefi olan 950 milyarın %50'sine tekabül ediyor. Geçtiğimiz yıl %56'lar seviyesindeymiş. Yani yıl sonu hedefini tutma ihtimali mevcut pazardaki düşüşte gördüğümüz zaman pek mümkün gözükmüyor. İşte bunu gördüğümüzde bir indirim olur mu? İşte orada soru işareti çıkıyor. Çünkü biz genellikle artırarak kazancı büyütmeye çalışan bir yapıya sahibiz. Maalesef hani sürümden kazanma ya da insanların ulaşımını kolaylaştırmak bağlamında değerlendirmiyoruz. Tabii burada hükümet cari açığı da düşünüyor muhtemelen. Yani ithalat anlamında da bakılıyor. Ki biz otomotivin de önemli bir kısmını ithal eden bir ülkeyiz. Yani %70'ler seviyesinde ithalat yapılıyor özellikle iç piyasaya. Bu da önemli bir kısım.
0: Şimdi tabii buyurun devam edin.
1: Buyurun lütfen.
0: Şimdi aynı zamanda biz sektörü konuşuyoruz tabii ki. Hani sıfır kilometre araçlarda da hani markalar peş peşe bir indirime gidiyor. Sıfır faizli kredi kampanyaları düzenleniyor. İkinci el piyasası bu tablonun içinde bize ne anlatıyor?
1: Hemen şunu söyleyelim. Sıfır araçta kampanyalar yapılıyor ama kredide zaten yasal sınırlar var. O sınırların dışında bir şey yapma ihtimaliniz yok. Vatandaşın beklediği kredi oranı %70'ler. Bizim ülkemizde ağırlıklı olarak kullanılan budur. Bu da 400 bin liralık araç değeri diyor. Türkiye'de o 400 bin liraya artık ancak motosiklet alıyorsunuz.
0: Tabii.
1: Otomobil alma şansınız yok. En ucuz otomobilin satış fiyatı 1 milyon 200 binden başlıyor. Bunun karşılığı da %20 kredi. 12 ay vadeyle. Bayilerin yapabildiği maksimum ya da markaların diyelim yapabildiği maksimum sınır bu. %10 ya da 15'ine kredi, 20'sine kredi verme ihtimali. Bu da 12 aylık süre. Bu da bizim tüketicinin genellikle tercih ettiği bir alan değil. Maalesef o bağlamda sıkıntı yaşanıyor. İkinci el kısmına baktığımız zamansa, ikinci elde aynı sıfırdaki yaşadığımız sıkıntı orada da devam ediyor. Orada da yine Nisan ayından başlayan bir düşüş trendi var. Bir tek Haziran ayında biraz toparlamıştı pazar kendisini. Evet. Ama ondan sonra takip eden Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında da pazar düşüş gösterdi. Oradaki kayıp da %4'ler seviyesinde. Baktığımız zaman bu yıl için 7.7 milyon civarında bir ikinci el otomobil pazarı beklerken bugün 7 milyon adeti koruyabilir miyiz düşüncesi var. Çünkü geçtiğimiz yıl 7.5 milyonla kapatmıştı pazar. Bu yıl %6-7'lik bir kayıpla kapatacak gibi görünüyor. Bu da önemli. Ama ikinci elde asıl endişe verici noktalardan bir tanesi şu. Pazarın yaklaşık %60'ını 10 yaşın üzerindeki yaşlı araçlar belirliyor. Yani pazar satılıyor ama satılan kısımda yine bu kısımda daha çok yoğunlukta satılıyor. Hı hı. Tüketicinin ulaşabildiği kısımda bu alan. Onu özellikle söyleyeyim. Hatta 16 yaşın üzerindeki ki 16 yaşın üzeri bizim ülkemizde de artık hurda sınıfına yakın kabul ediliyor. %33 seviyesinde. Yani satılan her 100 ikinci el otomobilin 33 tanesinin 16 yaşın üzerindeki ağır yaşlı araçlardan oluştuğunu görüyoruz. Bu da önemli bir faktör.
0: Şimdi araç parkı yaşlanıyor. Şimdi üzerinde de tabii siz de bahsettiniz nedenlerini. İşte sıfır araç satışı yavaşlıyor, mevcut araç değiştirme süresi uzuyor. Türkiye'deki ortalama araç parkı yaşı da büyüyor. Bu durum otomotivin şimdi satış sonrası servis yedek parça için düşündüğümüzde bu ayağı şimdi nasıl yansıyor? Olumlu yansıyor mu? Hatta onu da sorayım. Yani vatandaş yeni araç alamayınca mevcut aracının bakımına mı yükleniyor? Yaşlı araçların da trafikteki hali bize ne anlatıyor?
1: Elbette yani tüketici yeni araca ulaşamadığı zaman, araç parkınızda yaşlı olduğu zaman ağırlıklı olarak her ne kadar son 10 yıl 15 yılda ciddi anlamda adetler yapılsa da geçmiş yıllara göre baktığınızda araç sayısı artsa da ortalama yaş artmıyor. Biliyorsunuz yıllık 1 milyon araçla satsanız ortalama yaşı gençleştiremiyorsunuz. Aksine yaşlanıyor.
0: Evet.
1: Bu bağlamda sıkıntı var. 36 milyonun üzerinde motorlu kara taşıtı var ülkemizde, trafikte gezen. Yaklaşık 18 milyonu da bunun otomobil. Bu sınıfta da ciddi anlamda yaşlı araç parkı var. Vatandaş, ülkenin aslında tabii ki en avantajlı noktalarımızdan bir tanesi güçlü bir yan sanayiye sahip olmamız. Hı hı. Bu da uzun yıllardır otomotiv üretim tecrübesi olan ülkemizdeki özellikle Marmara bölgesinde ve özellikle Bursa'da çok yoğun bir şekilde otomotiv yan sanayinin güçlü olması bir bakıma bu araçların bakımlarıyla ilgili yedek parça noktasında sıkıntıları bir nebze azaltıyor. Ama özellikle yeni araçlarda pazara girip bir süre sonra pazardan çıkan, yani pazara girip 2 yıl 3 yıl araç satıp ondan sonra giden, asıl sıkıntı orada. Oralarda yedek parça sıkıntısı çok fazla yaşanıyor. Ama tüketici artık sanayide, yani 3 yılı geçtikten sonra bizim genel kullanımımız böyle maalesef. Yetkili satıcı dışında sanayiye yönleniyor. Sanayide bakımları yapılıyor. Bu bağlamda vatandaş büyük sıkıntı yaşamıyor diye düşünüyoruz ama tabii ki oralarda dahi bakım giderleri bir gün asgari ücretin yarısı noktalarına ulaşıyor. Yani yıllık bakımına baktığınız zaman. Bu da tüketicinin alım gücünün düşüklüğünün göstergesi. Asıl sıkıntı alım gücündeki kayıp.
0: Şimdi diğer tarafta da elektrikli ve hibrit araçların payının arttığını görüyoruz. Pazar evet. dengeleri bu rekabette nasıl ilerliyor? Tüketicinin talebi de hangi yöne doğru evriliyor?
1: İsterseniz böyle ilk 9 aylık rakamlara bakalım. Vatandaş neyi almış, neyi almamış. Elektrikli araç satışı ilk 9 ayda geçtiğimiz yıla göre %9'luk, %7,5'luk bir artış göstermiş pazar payı.
0: Evet.
1: Satışlar düşmüş olsa da ki geçtiğimiz yıl ilk 9 ayda 132 bin elektrikli araç satılmıştı. Bu yıl 120 bin satıldı. Satışlar %9 düştü ama elektrikli araçların pazardan aldığı pay %7,5 arttı. %19'un üzerinde. Bu rakamla Avrupa ortalamasını hemen hemen yakalamış bulunuyoruz. Eylül bazında baktığımızda ise %23'ün üzerinde. Burada da Avrupa ortalamasının üzerine bile çıkıyoruz. Vatandaşın bugün baktığınız zaman adetsel anlamda toplam pazar içerisindeki pay açısından %52'sini elektrikli ve hibrit araçlardan yana kullandığını görüyoruz. Benzinlerin payı %45'lerden %41'lere geriledi. Dizel araç %5,5. Yani satılan her 100 otomobilin sadece %5,5'u dizel araçlardan oluşuyor. Bu da önemli. Burada tabii dikkat çekici bir nokta var ilk 9 ayda. Bizim genellikle düşüş gördüğümüz ya da çok az adetlerde gördüğümüz LPG'li araçların satışında ciddi anlamda bir artış olduğunu görüyoruz. %50'ye yakın bir artış var. %45'lik. Geçtiğimiz yıl 6000 LPG'li araç satılırken bu yılın ilk 9 ayında 9000 adetine yakın LPG'li otogazlı araç satılmış. Bu da vatandaşın bir bakıma yakıt tüketimini düşünerek araç alımlarında bu yönü de değerlendirdiğini görüyoruz.
0: Evet, şimdi akaryakıt fiyatlarındaki artış zaten ortada. Şimdi ikinci elle elektrikliye dair rakamları da önümüze sermiş oldunuz ama ikinci el piyasasını soracağım size bir de. Yani orada herhalde bir ağır aksak ilerleyiş var. Şimdi batarya ömrü ve değer kaybı endişeleri hala daha. Her ne kadar elektrikli araca talebimiz var desek de bir endişe sağlıyor. Oradaki tabloyu nasıl anlatırsınız?
1: Orada şu var, henüz parkımız 500 bin adetin biraz üzerine yeni çıktık elektrikli araç parkı. Bu bağlamda değerlendirdiğimiz zaman henüz ikinci elde veri anlamında ölçümlenebilir, değerlendirilebilir adetlere henüz ulaşmadık. Hala tüketicinin elektrikli araca müthiş bir ilgisi var ama ikinci elde de hala soru işaretleri var.
0: Var.
1: Aslında elektrikli araç satışlarındaki o beklenen yüksek ivme engelleyen iki faktör var. Birisi İthalatta yaşadığımız sıkıntı biliyorsunuz Asya'dan özellikle Çin'den gelen araçların ithalatına getirilen engelleme ki o da şu anda mahkemede her an farklı bir yolu çıkabilir. Diğer kısmı ise ikinci eldeki değer kısmı. Yani tüketicinin ikinci elde hızlı satışta problem yaşaması. Henüz oturmuş bir nokta yok. İnsanların ikinci el elektrikli araç alımlarında hala kafalarında bir hayli sorun var. O soruları aşamadığı için de o problemleri çözüm henüz üretilemediği için de elektrikli araçların ikinci el kısmında ufak da olsa soru işaretleri yaşanıyor. Yani bir benzinli araca göre satıştaki değer kaybı şu anda bir çıt daha yukarıda gösteriyor kendisini. Ama yakın zamanda pazar oturdukça, şartlar oturdukça tüketicinin bilinç seviyesi yani elektrikli araç ki hepimiz aslında elektrikli araçlarla imtihan yaşıyoruz. Yani hepimiz yeni yeni öğreniyoruz birçok şeyi. Bütün tüketici, bütün kullanıcı, satıcısı, ithalatçısı, üreticisi herkesin aynı şekilde bir pazarın bu yeni yapısı noktasında bu bağlamda uzun vadede değilse bile orta vadede yani 2027-2028'lerde pazarın daha stabil hale geleceğini, daha oturacağını, tüketicinin bilinçleneceğini, şarj noktasındaki o kayıpları tolere edebilecek fiyat skalasının oluşacağını düşünüyorum.
0: Vatandaşın tabii sektöre dair yatırımlarıyla alakalı çok fazla soru akıllarında var. Az önce kısaca değindiniz ama böyle bir parantez açalım. Yıl sonu yaklaşırken veya işte 2027 artık bütçesi konuşulurken bir ÖTV matrah düzenlemesi beklentisi var vatandaşın gündeminde. Ona ayrı bir parantez tekrar açmanızı isteyeceğim.
1: Vatandaşın gündeminde var ama hükümetin gündeminde olup olmadığı soru işareti. Öncelikle söyleyelim. Biliyorsunuz yani bu konular çok dikkat çeken noktalar olduğu için ülkemizde otomotiv, spor bu tip konular çok fazla tıklanan, çok fazla izlenen ve çok fazla takip edilen noktalar. Maalesef ülkemizde sürekli bitmeyen işte emekliye ÖTV araç satışı veya işte meslek gruplarına ÖTV'siz araç satışı, indirimli araç satışı vesaire gibi çok fazla dedikodu çıkıyor. Bunların hepsi boş, hiçbirine vatandaşın inanmamasını rica ediyoruz. Çünkü böyle bir çalışma olmadığını biliyoruz. Üstüne üstlük de biliyorsunuz mevcut meclis aritmetiği içerisinde hangi siyasi partinin teklif verdiği halde kabul edilip edilmeyeceğini de artık tüketici, vatandaş herhalde gayet iyi biliyordur diye düşünüyorum. Muhalefetin verdiği herhangi bir teklifin kabul edilme ihtimali bu mecliste söz konusu değil. Ancak iktidar partisi çoklu milletvekiliyle bir teklif verirse düzeliyor. Onun dışında bir ihtimal yok. Yıl sonuna kadar da bir özel tüketim vergisi matrağında bir güncelleme doğrusu beklemiyoruz. Bir beklenti yok şu anda. Tabii ki meslek gruplarının, daha doğrusu otomotiv sektör paydaşlarının bakanlıklarda bu anlamda girişimleri var, talepler var. Ama biz en azından yıl sonuna kadar böyle bir beklenti içerisinde değiliz. Kredi musluklarının da açılmasını en azından bu yıl ve önümüzdeki yıl içerisinde yine beklemiyoruz. Onu da söyleyelim. Çünkü mevcut konjektörde hükümetin böyle bir adım atmasını mevcut ekonomik şartlarda beklenmiyor. Beklemiyoruz da. Tüketici açısından değerlendirmek gerekirse son 3 aya giriyoruz. Ne yapmalıyız? İhtiyacınız varsa her zaman söylediğimiz gibi araç almak için en ideal dönem. Çünkü markaların ellerinde stoklar var. Tutması gereken hedefler var. Bu bağlamda herkes elini taşın altına koymuş durumda. Bu yıl dikkat ederseniz Ocak'tan bugüne kadar baktığımızda da araç fiyatlarında kayda değer bir artış olmadığını görüyoruz. Bu da aslında kampanyaların bütün yıl devam ettiğini ama bu son özellikle 3 aylık dönemde kampanyaların artık uç noktaya çıkacağını, vatandaşın araç alım için Kasım ve Aralık aylarını özellikle tercih etmesi kendi menfaatlerinedir. Ciddi anlamda indirimlerle karşı karşıya olacaklardır diye düşünüyoruz.
0: Kasım ve Aralık ayı.
1: Özellikle zaten yılın her zaman böyledir, her yıl böyledir ama bu yıl herhalde bir çıt daha fazla ve çetin olacak kampanyalar. Çünkü yılın son dönemi dediğimiz gibi rakamlar, hedefler, bunların bitmesi, stok, maliyetlerin yüksekliği, stokta araç tutmak yerine kampanyada aracı satmak çok daha mantıklı geliyor, çok daha makul geliyor ekonomik anlamda. Bunu da böyle değerlendirmelerini rica ediyoruz.
0: Hı hı. Elinde nakdi olan, hani araç almaya hazırım ama bekleyeyim mi?
1: Kesinlikle ihtiyacı olan.
0: İhtiyacı olanlar için de bu uyarınız çok önemliydi. Teşekkür ediyorum ben programımıza konuk olduğunuz için. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim fırsat tanıdığınız için.
0: Teşekkür
1: İyi yayınlar ediyoruz. Diliyorum.
0: Çok sağ olun. Evet, Çelebi Grubun katkılarıyla hazırladığımız reel sektörle bugün de karşınızdaydık. Programımızda her gün farklı sektörlere dair konuşuyoruz. Bu sektörlere dair de önemli bilgiler alıyoruz. Bugün gündemimizde otomotiv vardı. Ve çok kıymetli de bir konuğumuz vardı. Otomotiv uzmanı Erol Şahin, reel sektörde konuğumuzdu. Sektöre dair merak ettiklerimizi sorduk ve yanıtlarını aldık. Programımızda bugün de veda zamanı efendim. Hoşçakalın.

Sektörlerden haberler, üretim, tüketim ve güncel rakamlar reel sektörde. Reel Sektör programı hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Boş oturma çalış dedi.
3: Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü

0: Keman Konçertosu'nu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Burası Radyo S. Reklam. Radyo
1: S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinial.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Rick.

0: Reklam. Radyo S.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

çocuklarım var, seni çok daha iyi anlayan birisi. Arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle. Seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere

Kurumuş kuyunun suyu. İncirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrık otları, dikenler büyümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlun, hayırsızım.

Anne, ben geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandı ördüğüm kazak. Üzerinde yeşil nakışlar olan. Anne, ben geldim. Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak şiirler çırpıştıran bir adam. Kurumuş kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrı kotları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlum, hayırsızım. Anne, ben geldim.

alıştılar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.
1: Bursa Radio S.

Sanki küçüğüm, gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin gittin.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

çözümsüz yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin.